hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

olamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerim inançlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara bulutlu 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Trabzon bulutlu 25 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.

0: yıldız güneşi.
1: 14 Ekim Antalya Açık Hava, 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Reklam.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Maybelline Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı hayal kuranlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için

0: günaydınla günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.

da Leba!

0: diliyorum herkese. Güzelliklerle dolu gelsin. İşiniz gücünüz rast gitsin. İnşallah güzel şeyler olsun hayatınızda. Benim güzeldi. Dün güzel şeyler oldu. İnşallah bugün de çok güzel şeyler olur ama bugün ne dedik? Ay boşlukta. Uyku sersemi olabilirsiniz. Kendinizi bomboş hissedebilirsiniz. Bir uzay boşluğunda yürüyor gibi hissedebilirsiniz. Ama olsun. Ne yapıyorduk? Salı gününü kendimize ayırıyorduk. Günaydın Aygül, işe gidiyorum, çok hastayım, işte gitmem gerekiyor, işte ne yapayım diyor. İyi yayınlar canım benim, Allah şifa versin. Güzelce limonunu, zencefilini iç, şöyle kendine bak, moralini, modunu yüksek tut. Yani bunları kendinize yapmazsanız kimse kimseye yapmaz, biliyor musunuz? Vallahi ilk önce kendiniz arkadaşlar. Önce kendinize bakın, enerjinizi yükseltin.
1: Aygül Aydın'la günaydın.
0: Günaydın.
1: Aygül'den selamlar. Seni Lezzet Festivali'ne bekliyorum Aygül abla.
0: Ay.
1: Öpüyorum.
0: Ay Büke. Ay Büke. Enerji verdin bize. Ne güzel benim çocuklarımın enerjisinin onda biri yok bizde, görüyor musunuz? İyi ki var ya, vallahi çocuklarımız iyi ki var. Bizim enerji kaynaklarımız. Lezzet Festivali var değil mi Adana'da? Yok, beni çağırmazlar. Mümkün, ben ya Urfa'ya giderim ya İzmir'e. Ben acaba nereliyim, Adanalı değil miyim?

Ne güzel bir yazı okudum şimdi az önce. Diyor ki inandığım bir teori var. Bir yer, insan ve durum hayatınızda artık olmaması gerekiyorsa sizi sürekli hayal kırıklığına uğratır. Tekrarlayan hayal kırıklığı asla rastlantı değildir. O insan olmaması gerekiyordu. Hakikaten o kadar doğru ki. Bazen ne kadar ısrarcı oluyoruz birinin olması gerektiğine dair. Ya da olmamasına ne kadar üzülüyoruz.

Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı? Hey kaldırım taşları, kendinize gelin. Aygül, ay boşlukta. Bir dakika arkadaşlar, ben şimdi bugün söylemiyorum bunu. Ben dün ne anlattım size? Dün hangi dersi işledik biz? Bir hatırlayın bakalım. Dün size ne anlattım ben? Bugün için bu hafta programı yaparken bugüne bir şey koymayın demedim mi ben? Şimdi niye habire hayıflanıyorsunuz bu mesajlarda?

Perşembe 11.20'ye kadar dayanıyoruz gençler. Perşembe ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Bu kadar söyledim bak.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.94 değer kaybıyla 12.151 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.32, euro 55.15'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.613, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
4: Her yemeğin yanında, ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne ister ister ol.
9: Reklam.
10: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Misiniz Aygül Aydın'a günaydınlıyorsunuz. 0549 204 0104 WhatsApp attığımız. Hadi bakalım mesajlar gelsin. Ayın bu boşluktaki halini hep birlikte el ele dolduralım.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Fon soruşturması ile ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir açıklamasını yaptı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara dair Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış, bu durum hiç iyi değil değerlendirmesini yaptı. NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Aleksis Grinkeviç, Varşova Güvenlik Forumu'nda konuştu. İttifakın savaş istemediğini ama olduğu takdirde bu gece bile savaşmaya hazır olduğunu söyledi.
2: Radyo D Hava Durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara bulutlu 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Trabzon bulutlu 25 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Okula dönüş

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye. Umran Oto
3: Ekspertiz. Reklam.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim radyoda Aygül Aydın'la günaydın, günaydın, günaydın. İnsanların kötülüklerine hayretler içerisinde bakıyorum ya. Yani nasıl bu kadar vicdansız, nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Dün böyle uzun uzun düşündüm hatalarımı, insanlara verdiğim değeri, kimleri gereğinden fazla inandığımı. Belki de dün Ay Akrep Burcu'ndaydı, birçoğunuz da böyle yaşamış olabilirsiniz. İnsanın içine döndüğü bazı şeyleri yeniden önüne koyduğu zamanlar vardır ya, benim için de öyle bir gündü. O da niye öyle oldu? Ya aslında çok bahsetmek ve anlatmak gerçekten istemiyorum, yoruldum. Yani insanları anlatarak da kötülük tarafını, orayı beslemek de istemiyorum. Konuştukça çünkü besleniyor. Bir dönem imkanı olmayan, bir şeyler yapmak isteyen birine elimden geldiğince destek olmuştum. Hatta yayınları alırdım. İşte soruyoruz falan diye böyle bir şey yapar. Üç kelimeyi zor bir araya getirdi çocukcağız. Yine de derdim ki ne olur şöyle de böyle de kendini göster. Hadi yap, yaparsın falan. Çevremle tanıştırdım. Önünü açmaya çalıştım. Bana işte abla ne olursa olsun yaparım. Yeter ki çalışayım, kazanayım. Dedi. Sonra dedim ki sana hani hemen verebilecek bir param yok. Bir proje var ama o zaman uygulamayı çıkarmaya çalışıyorum. Verecek bir param yok ama dedim hani benimle destek olursa, birlikte bu işten çıkarsak, sana da dedim buradan bir gelir kaynağın, bir gelir modelin elbette ki olur ama benim bile yok. Ben de buna para harcıyorum. Nasıl olur bilmiyorum falan dediğim bir sistem içerisine girdik. Tabii dedi ki ben gönüllüyüm abla, sen ne olmaksa dedi, şey hiç dedi, ben savaşa bile gelirim dedi, yeter ki sen ne olayım falan. Dedim ne güzel, gönüllü falan derken arkadaşlar, işler tabii istediğimiz gibi gitmeyince ise yanımda durmak yerine ne yaptı biliyor musunuz? Karşıma geçti. Ondan sonra işte beni çalıştırdı, beni kullandı falan filan diye bayağı dava mava açmaya kalktı. İnsan bazen başarısızlığı değil, başarısız olduğunda yanında kimin kaldığını unutmuyor. Ben buna çok bakarım. Sonra yine benim vesilemle tanıştırdım. Benim ne olur buna sahip çık dediğim yine bizim takipçilerimizdendi zamanında. Bir kızcağıza da dedim ki ya dedim bak bu çocukcağıza sahip çık. Aman ha gözünü seveyim, tek anası yok babası yok, yardımcı olalım. Ya tabii Aygül Hanım ne demek, ben dedi sahip çıkarım. Dostluk kurdular birlikte, akşamları o ona yemek götürür, ailesi ona yardım eder falan, böyle teşekkür ederler vesaire. Neyse arkadaşlar, mahkemede karşıma tanık olarak kim çıkıyor biliyor musunuz? O kız çıkıyor. Ve tanık olarak avukat bana diyor ki Aygül Hanım bununla diyor yazışmalarınızı diyor bir bana çıkartır mısınız diyor. Kızla ne yazıştığımı bile unutmuşum yani, o denli. Tabii dedim çıkartalım. Kutuları açtım, hepsini al dedim çıkart, ben sinirimi bozmak bile istemiyorum, al dedim indir ne istiyorsan oku. Neyse okudu. Bana avukat sonra döndü dedi ki yapmadığınız iyilik kalmamış, en son Zinet Salih konserine götürmüşsünüz dedi. Ondan sonra dedi ki bu ne, en son dedi bilmem birine yardım parası falan göndermişsiniz, siz ne yaptınız dedi. Bu insana tek bir tane olumsuz bir şey okuyamıyorum ve okudukça sinir katsayım dedi, tavana çıkıyor dedi. Yani hani nasıl bu kadar olabilir kısa, inanamıyorum dedi. Dedim ki nankörlük ve vefasızlık üstüne bir kitap olsa sence burası çalışmaz mı dedim, bu bir kitap olmaz mı? Dedi ki roman olur yani, keşke kitapla kalsa. Karşı tarafın dediği şeyler o kadar ağır ve kötü ki, o kadar üzüldüm ki. Ya sonra düşündüm, dedim ki Kur'an'da yazıyor yalancı tanıklık yapmak vesaire falan filan. Neyse velhasıl ne olursa olsun bir şeyler yaşanıyor. Vicdanınızı nereye koyuyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Hani mesela ben şey düşünürüm ya, bununla ne bileyim bir kahve içtim. İşte bu bana şu iyiliği yaptı. Ne kadar kötülük yapmış olsa bile ya bana da şu faydası olmuştu. Bana da şunu yapmış. Günah ya. Allah sorar bana bunun hesabını. Bu kadar da kötü olmayayım diyemiyor musunuz mesela? Çok düşünüyorum yani.
vicdansızlığa, insanların acımasızlığına bir hayretler içerisinde bakıyorum. Kıza da çok üzüldüm ben. Yine üzüldüm. Bu kadar kıskançlık yapabileceğim, bu kadar içten içe birini bitirip öldürüp yok etmeye çalışacak kadar ne yapmış olabilirim sana? En fazla seni konsere götürmüşüm. Ne bileyim işte para göndermişiz. Ne bileyim yardım istemişsiniz, yardım etmişiz. Dostluk yapmışım, senin derdini dinlemişim en kötü. Kimse dinlemezken ağlarken benim omzumda ağlamışsın. En kötü ne yapmışım ki sana ben? Yani hakikaten insana söyleyecek çok şey oluyor da. Hainlik yapmayın ya. Vallahi bakın bir tavsiyem var. Ben hain miyim acaba diye bu soruyu insan kendine sormalı. İnsanın imkanı olmayabilir, parası olmayabilir, çevresi olmayabilir, yeteneği henüz keşfetmemiş olabilir. Vallahi bunların hiçbiri ayıp değil. Ama vefasızlık başka bir şey. Vicdansızlık başka bir şey. Çünkü insan bu hayattan sadece kazandıklarıyla değil, kendisine iyilik yapan insanlara ne yaptığıyla da geçiyor ya. Ve bazı hesapları mahkemeler, insanlar ya da hayat sormasa bile insanın kendi vicdanı soruyor. Ben kendi payıma düşen ders aldım arkadaşlar. Artık herkese ne yapabilirim senin için diye bakmadan önce sen sana yapılan iyilikle ne yapıyorsun diye bakıyorum.

bu şarkıya bayılıyorum ya. Bu Ersay Üner nasıl yazıyor bu şarkıları arkadaşlar? Terazi burcu erkeği, belki ondandır. Bu Simge'ye verdiği Malum şarkısı. Hadi dinleyin, sesi açın, son ses. Mükemmel bir şarkı.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza ya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolar ne dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım beğendim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

0: Efendim sizin de var mı hayattan aldığınız dersler? Ben bu arada şimdi herkes mesaj atıyor. Aygül, insanı insandan soğutuyorlar. Ya sadece şey mi sanıyorsunuz dostlarım? Yani ben böyle bir şeyi yaşadım diye bir daha kimseye bir şey yapmayacağız, iyilik etmeyeceğiz, bir şey olmayacak falan değil tabii ki. Bunlar hayatın imtihanları, Allah'ın sevdiği kullarını sınadığı noktalar. Bunun çok çok farkındayım ve çok da mutlu oluyorum. Allah sevdiği kullarını sınar, bu tarz insanlarla öğretir. Hiçbir zaman kötü değil, buna olumsuz bakmıyorum, bir öğreti. Sizin de var mı böyle kendinizce öğretileriniz? Mesela ya Aygül diyor, aşırı son lafın ne laftı, duvar yazısı yapılır diyor. Sen sana yapılan iyiliklerle ne yapıyorsun dedin. Çok da güzel bir post hazırlamış bana. Kodlama olunca böyle Cengiz Durmaz Mersin'den. Tabii yazılımcı olunca hemen postum da hazır. Dur paylaşayım bunu bari, ya da etiketle beni de paylaşayım. Çok güzel olmuş, eline sağlık.
1: Lin Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Yerleşim alanlarında araçların yaya yollarına park edilmesi yasaktır. Yaya güvenliği için bu alanların açık tutulması gerekir. Engelli bireylerin hareket alanı korunmalıdır. Kurala uymayan sürücüler cezai işlemle karşılaşabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: ekspertiz.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Turbo Marş

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı yazlıkları kaldırıp kaldırmamak arasında kalanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Yani soruyorum mesela, insan kendisine uzatılan eli nasıl bu kadar çabuk unutabiliyor arkadaşlar? Nasıl oluyor mesela? Yani bir insanın sofrasına oturup desteğini alıp çevresinden faydalanıp sen olmasaydın bunların hiçbiri olmazdı dediği günleri yaşayıp sonra şartlar değiştiğinde aynı insanın karşısına geçip bambaşka biri olabilmek nasıl oluyor? Bununla insan kendi içinde nasıl baş başa kalabiliyor mesela? Ben bunları merak ediyorum. Bunları sormak isterdim. İnşallah diğer tarafta karşı karşıya böyle kalıp sorabiliyoruzdur. Yani bu sorularımız bunlar olabiliyordur. Bu sorulara da cevap bulabiliyoruzdur. Çünkü hayat bana şunu öğretti. Birine yaptığın iyilik onun karakterini değiştirmiyor. Sadece senin karakterini gösteriyor. Şimdi çok artık akıllanınca tabii ki Allah artık doğru insanlarla daha fazla karşılaştırma, doğru insanı anlama, yanlış insana fazla yatırım yapmama, zaman harcamama, ona çok fazla hayatından bahsetmemeyi falan öğretiyor yani zaten şükürler olsun. Şimdiki dostlarım, arkadaşlarım, sevdiklerim, benim güzel astromatik ailem lütfen üstüne alınmasın. Sizden önce yapmış olduğum benim de hatalarım var. Sizden önce kıymet ve değer bilmeyen tarafta yaşamış olduğum, yaşadığım haksızlıklar vesaire var. Ben eskiden çok daha şeydim. Birebir konuşurdum, sohbet ederdim. Bunun zarar verdiğini gördüm. İlişkileri zarar verdiğini gördüğüm için uzaklaşma kararı aldım. Hoş, bu bile benim inanın uzaklaşmış halim. Çünkü böyle insan ulaştığı şeyin maalesef mundar ediyor. Ulaşamadığı şeye de hayran kalıyor. Bu gerçek. Bazen gerçekten o kadar olması gerekiyor. Öyle kalması gerekiyor. Bunu biliyor. Sonra öğretiyor işte. Hayat öğretiyor yani. Ben bugün böyle geçmişe baktığımda kendi hatamı da görüyorum. Tabii ki insanlara yardım etmiş olmak asla bir hata değil benim için. Ben yine aynısını yine yapacağım, yine yapıyorum. Bundan asla utanmıyorum, asla bundan gocunmuyorum. İşte biri yazmış, hep de sizin başınıza geliyor, biraz akıllansanız mı gibi bir laf yazmış şimdi buraya. Hiç umurumda değil. Hayatımın sonuna kadar iyilik yapmaya devam edeceğim, insanlara şans vermeye ve inanmaya devam edeceğim. Bu onların yüzsüzlüğü olsun, bu onların imtihanı olsun, hiç umurumda değil. Hata sadece iyi niyet gördüğüm her yerde iyi karakter olduğunu sanmakmış mesela. Bunu öğrendim yani. Oralarda karaktere bakacakmışım. Karaktersizlik veya karakter oluşmamış insanlara yapılan yatırımlar yanlışmış. Ne kadar karakterli, ne kadar omurgalı, ne kadar duruşlu. Bunu da yakaladın mı aslında iş yürüyor ya. Değiyor yaptığın insanlara. Vallahi yine birine yardım eder miyim? Ederim, ediyorum. Yine birinin elinden tutar mıyım? Tutarım. Aslanlar gibi de tutarım. Her zaman bunu yaşadım diye böyle insanlar karşıma çıkacak değil. İnsanın imkanı olmayabilir, parası olmayabilir, çevresi olmayabilir. Her zaman söylerim ama vefasızlık, ama nankörlük, ama vicdansızlık. İşte bunlar çok affedilebilir şeyler değil. Ama Allah'ın mahkemesi çok güçlü ya. Yani insanlar ya da hayat sormasa bile insanın kendi vicdanını rahat bırakmıyor ki.

Aygül abla, ben Ali Ertuğrul, 5. sınıfım. Hayatta öğrendiğim şey İngilizceci ile ters düşmemek diyor. Canım benim. Aynı fikirdeyim öğretmenlerinizle, asla denemeyin. Al benden de o kadar.

Ya geçen hafta şöyle bir olay yaşadım. Hala bunun etkisi altındayım. İnsan bu duygudan nasıl mahrum kalabiliyor ya? Allah'ım bana bunu yaşattığın için. Venüs Akrep Retrosu ya, bakın. Venüs Akrep Retrosu geçmişteki olayları nasıl önünüze getiriyor? Hayatta şimdi her şey geçiyor gerçekten. Kızgınlık da geçiyor, kırgınlık da geçiyor. Para geliyor gidiyor, makamlar değişiyor. İnsanlar hayatımızdan çıkıyor. Ama yaptığımız şeyler bir yerlerde kalıyor. Ben annemin bir arkadaşı vardı. Bundan 14-13 sene önce Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışırken orada öyle bir enteresandı ki ben sürülmüştüm. Gönderilmiştim, arşive gönderilmiştim. Arşive gittim, bayağı dosya tozları falan aldırtıyorlar ki bana, hani gideyim başka yere gönderileyim diye. Neyse. Sonra ben oraya gönderildim ama tabii ki ben de çok iyi toz alıyorum, yani çok iyiyimdir o işlerde. Pes etmedim. Tozu çok iyi aldım. Dosyaları içeri girdim. O kadar iyi çalışıyordum ki neredeyse arşivdekiler şoktu. Birçok insan rahat ediyordu. Dışarı çıkıyordu, geliyordu. Herkes diyor ki Aygül hepsini yapıyor falan. Böyle adım daha çok duyulmaya başlamıştı. Ya. Arşivde inanılmaz dosyalar hızlı giriliyor. Ben bir ara arşivin ünlüsü olmuştum zaten. Neyse, o sırada da işe alınacak birileri oluyor arşive, böyle dışarıdan söylüyorsun. Benim de annemin arkadaşının çok ihtiyacı vardı. Ben de gittim o arada, onu oraya işe aldırttırdım. Ne yaptım, ne ettim, öğrendim, sordum, araştırdım. Bir şekilde konuştuk. Başvuruda bulundu. Gerçekten ihtiyaç da vardı. Acil işe biri alındı o dönem. Bundan 15 sene önceyi anlatıyorum. Sonra bir daha da ben oradan tekrar eski görevime geri gönderildim. Orada yapacak işim de bitti. Zaman geçti. Kadıncağız orada giderdi. Arada yemekhanede karşılaşırdık falan filan. Tabii gel git, aman benim başımdan ne badireler geçti. Ben en sonunda gördüğünüz gibi radyocuyum. Geçenlerde geldi. Emekli olmuş belediyeden. Ya böyle hediyesini almış, çikolatasını almış. Allah'ım şok. Bir mutlu oldum karşımda görünce. Dedim ki ya gerçekten mi? Ben de emekli oldum artık, bitti dedi. Çok iyi çalıştım, mükemmel dostluklarım oldu. Ya arkadaşlar nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Yani dedim ki ya insan bu dünyada bundan daha büyük nasıl bir tatmin arayabilir acaba? Yani yıllar sonra yaptığın bir şeyi sen unutuyorsun. Geliyor sana, Allah senden razı olsun, işte benim en zor zamanımdı ve ben o zaman bunları yaptım ve kazandım. Şu an çok iyiyim ve mutluyum diyor. Ve o arada sana hiçbir şey söylemiyor. O ara bomboş bir boşluk. Hiçbir şey yok biliyorsun sen. Şimdi bazı zenginliklerin banka hesabında bir karşılığı yok bence. Bana sorarsanız ben havalara uça uça bunu düşündüm. Günlerce bunu düşünüyorum. Daha ne kazanacağım? Nereye geleceğim? Kim beni alkışlayacak? Kim değerimi bilecek? İşte bence mesele bu değil. Belki bir gün geriye dönüp baktığımızda bize kalacak en güzel şey, ben kimin hayatını biraz olsun güzelleştirdim sorusunun cevabı olacak. Ya ben bu soruya cevap buldum. Birisi kıymetinizi bilmedi diye kalbinizi değiştirmeyin. Birisi yapılan iyiliği unuttu diye iyiliğinizi değersiz olduğuna inanmayın. Çünkü bazen yaptığınız iyiliği, yani siz unutuyorsunuz arkadaşlar. Ama Allah unutmuyor, kul unutmuyor, unutmayan unutmuyor yani. O yüzden iyilik karşılık görmese de değersiz değildir. Çünkü hayat bizim unuttuklarımızı bile unutmuyor. Yaş aldıkça başarıyı farklı tanımlıyorsunuz. Eskiden ne başardım diye sorardım, şimdi ben gerçekten kime iyi geldim diye soruyorum.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.94 değer kaybıyla 12.151 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.32, euro 55.15'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.613, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
7: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Öncelikli yayın.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Ay gülüm diyor, senin arşive o zaman gönderilme sebebin o hanımefendinin işe aldırılmış olmasıymış. Yani görevini tamamlamışsın çok şükür. Herkes böyle iyi bir sebebe aracı olamaz. O senin iyiliğin demiş. Tabii ki öyle. Benim ben zaten hep bunun mutluluğunu yaşarım. Hayatta hep bir nedenler vardır. Bugün burada da mikrofon başında olmakta da bir neden var. Burada olmam da bir sebep. Allah dayanabileceğiniz, taşıyabileceğiniz yükleri size yüklüyor ve veriyor. Güzellikleri de size öyle bahşediyor. O yüzden her şeyin bir sebebi var. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sizler de hayatınızda yaşıyorsunuz böyle şeyler. Yani dünyada tek ben yaşamadım. Sadece bunlardan söz ediyor olmam, acı çekiyorum, üzüldüm falan filan, dramatize ediyorum, aman çok romantikleştiriyorum falan muhabbeti değil ya. Bunlar geldi geçti, bunlar konuşulacak konular bile değil. Sadece şu an içinde bulunduğunuz bir çaresizlik ve bir sorun ve bir problemle başa çıkıyorsanız sanmayın ki sadece sizin başınızda. Yani belki ucundan dinliyorsun radyoyu, ya Aygül'de de olmuş ya, yaşamış işte. Ya, bu kadın da yaşamış yani. Geçmiş ama oluyor. Bak büyümüş. Onu geliştirmiş. Ben de buradan bakayım deyin diye anlatıyorum. Yoksa olan olmuş bu saatten sonra.
1: Aygül Aydın'la günaydın. Tanıtıcı reklam.
0: Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydın. Lean Kozmetik'in sunmuş olduğu Lean Kozmetik'in mükemmel hediyeleri ve kampanyaları sadece Radyo D dinleyicileri için devam ediyor efendim. Leanskincare.com sayfasını ziyaret edin. Özel ekim indirimi var. Sepette %50'ye varan indirimler var. Tabii ki belirli oranlarda aldıkça sepete attıkça ürünlerinizi sizlere, Radyo D dinleyicilerine ekstra indirimler var. Kaçırmıyorsunuz ve tabii ki özellikle önerebileceğim bir şey var mı Aygül diye soruyorsunuz. Ben kesinlikle ışıltı serisini öneriyorum. Işıltı serisi bir mucizevi defne yaprağı yağından yapılıyor. Anti aging serumları var, yaşlanma karşıtı serumu, favori ürünlerim ve kusursuz bir cilt ve güneş korumalı. Hem böyle pürüzsüz göstersin, cildim aydınlık dursun diyorsanız, hani bana soruyorsunuz ya Aygül cildinde ne var? Lee'nin BB kremi var çantamda, başka da bir şey açıkçası artık kullanmıyorum. Mükemmel organik, içinde ne olduğunu biliyorum. Nemlendiriyor, 50 faktörlü güneş koruması sağlıyor. Mükemmel, sizler de deneyebilirsiniz. İnceleyebilirsiniz sayfasında. Size uygun olanları da seçebilirsiniz sevgili dostlarım. Bakabilirsiniz, kendinize bakın, cildinize bakın. Zamanınızı ve enerjinizi lütfen kendinize harcayın. Eğer kozmetikle ilgili bir bilginiz ve tecrübeniz yoksa, zaman ve para kaybetmek istemiyorsanız ama hızlı bir şekilde de alışveriş yapayım diyorsanız, vereceğim bu numarayı kaydedin. Orada uzmanlar var, kimyagerler, eczacı var bu hattın ucunda. Yüzünüzün resmini çekip atabilirsiniz 0534 456 3155'e. 0534 456 3155'e cildinizin resmini atıp ne kullanmamı önerirsiniz diye sorabilir. Oradan da destek alabilirsiniz diyorum.
1: Tanıtıcı reklam.

Ay gün şu ülkede senin kadar çalışkan kadın var mı be demiş. Var var dolu. Hepsi beni dinliyor. Biz hepimiz bir çalışkan cemaatiz. Çok çalışkanız. Seviyoruz çalışmayı. Ne yapalım? Millete arıza olacağımıza, iş olacağımıza çalışıyoruz işte. Yani tabii ki sorunlarımızı kendimiz çözen, bir şekilde ayakta kalmaya çalışan insanlardan biri olmak, insaflı olmak, biraz vicdanlı olmak, biraz da birbirimize karşı daha insan olmamız gerektiğini bilen kadınlarız biz. Çalışıyoruz, mutluyuz, böyle de birbirimizi destek oluyoruz. Hep birlikte radyoda da birbirimizi dinliyoruz. Evet, biraz insaflı olmak lazım. Ne dersiniz? Vicdanlı olmak lazım. Şimdi bu yeni dünya düzeni bize sürekli güçlü olmamız gerektiğini anlatıyor. Daha çok kazan, daha çok sahip ol, daha başarılı ol, daha görünür ol. Kimseye ihtiyacın olmasın. Ama ben artık gücün bu olduğuna inanmıyorum. Bu güç öldü. Plüto Oğlak'taydı. 20 sene boyunca biz bu gücü yaşadık. Yani daha çok sahip olmanın, daha çok başarılı olmanın, daha görünür olmanın kimseye ihtiyacınız olmayacağını sanıyorduk. Ama şimdi Plüto Kova'ya geçti. 20 senede asıl ruhsal güç bir başkasına faydan dokunabilecek durumdayken bunu yapabilmek olacak. Birinin elinden tutabilmek, bir kapı açabilmek, bir insanın yükünü biraz hafifletmek ve bunları yaparken karşılığında ne alacağını hesaplamamak. Bakın en sürprizi bu. En sürpriz olanını söylüyorum. Bence insanın bu dünyada asıl değeri de burada başlıyor. Çünkü hepimiz bir şeylere yetişiyoruz ama hiçbir yere varamıyoruz. Daha çok şeyimiz var, böyle daha huzursuzuz baktığımızda. Herkes çok huzursuz. Daha çok iletişim aracımız var ama birbirimizi daha az duyuyoruz. Herkes kendini korumaya çalışıyor. Herkes kendi derdinde. Herkes biraz öfkeli, biraz yorgun, biraz sıkışmış. Belki de yaşadığımız bu sıkışmışlığın bir kısmı insanlığımızdan çok uzaklaşmamızdan geliyordur. Ne dersiniz? Her şeyi başarıyla, parayla, statüyle, takipçiyle, sahip olduklarımızla ölçmeye başladık. Oysa insanın ruhunu bunlar doyurmuyor. Geçen işte bir arkadaşım bir televizyon programı teklifinde bulundular. Dediler ki Aygül çok daha fazla tanınırsın, çok daha fazla insanlar seni izler, işte şöyle görürler, yolda tanırlar falan. Bana bunları anlatıyor. Dedim ki berbat, berbat bir şey anlatıyorsun bana. O kadar kötü ki yani asla böyle bir şey istemiyorum. Ve bunun bir karşılığı yok artık yeni dünyada. Bunun bir karşılığı yeni dünyada yok. Bunu kabul edeceksin, acı çekersin orada olursan. Yerimden çok mutluyum ya. Ben burada çok mutluyum. Ben buradaki görmediğim, beni görmeyen, benim onları görmediğim dostlarımla kurduğum bağlantı, onların duasında olmak, bir çocuğun hayatına dokunmak, burada benim serviste çocuklarım bağlanıp çığlık çığlığa Aygül Aydın'la günaydın demeleri. Oh, dünyaya bedel. Birinin sana yıllar sonra gelip sen bana o gün iyi geldin demesinin verdiği duyguyu hiçbir başarı tablosu vermiyor. Kimse kusura bakmasın. Zor durumda olan birinin elinden tutun arkadaşlar. Bir insanın kendine inanmasına vesile olmaktır. İnsanın ruhunuzu doyurun, aç gezmeyin. Yani belki yeniden hatırlamanız gereken şey insanın insana lazım olduğu. Güçlü olmak, kimseye ihtiyaç duymamak değildir. Yani güçlü olmak gücüm varken ezmemektir. İmkanım varken paylaşmaktır. Haklıyken bile insaflı olabilmektir. Bir başkasının hayatını zorlaştırabilirken kolaylaştırmayı seçmektir. Yani dünyanın başarılı insanlara ihtiyacı vardır elbette ama galiba ondan önce daha iyi insanlara ihtiyacı var.

birbirimizi geçmeye çalışırken birbirinizi kaybetmemeyi öğrenin. Yarış güzeldir, birbirimizi zaman zaman geçme heyecanı da güzeldir. O temiz tutar insanı, adrenalin iyidir, rekabet iyidir. Ama geçerken de şöyle bir dönün bakın, sana ihtiyacı var mı? O yarış içerisinde düşüyor mu? Düştüyse geri dön. Çünkü o karşındaki insanın düşmesinin ne olursa olsun günün sonunda onu kaybetmemen gerektiğini görmen lazım. Çünkü günün sonunda kaç kişinin önüne geçtiğin değil, kaç kişinin elinden tuttuğumuzla hatırlanacağız. Belki de bu çağda yapabileceğimiz en büyük devrim budur, ne dersiniz? İnsanlığımızı yeniden hatırlamak.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Fon soruşturması ile ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir açıklamasını yaptı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara dair Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış, bu durum hiç iyi değil değerlendirmesini yaptı. NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Aleksis Grinkeviç, Varşova Güvenlik Forumu'nda konuştu. İttifakın savaş istemediğini ama olduğu takdirde bu gece bile savaşmaya hazır olduğunu söyledi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara bulutlu 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Trabzon bulutlu 25 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşçı

0: İstanbul Ataköy Marina açık hava sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hayat şaşırtırsa eviniz...

0: İş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydınlıyoruz. Mesajlar geliyor şimdi. Instagram canlı yayını sormuş herkes niye açmıyoruz diye. Açıyoruz arkadaşlar. Hadi buyurun gelin.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosiklet sürücüleri araçlarını iki elle kullanmalıdır. Tek elle sürüş yapmak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabilir. Trafik güvenliği için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
1: Bellona, Bellona.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
4: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
5: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Kamu spotu.
10: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
11: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
12: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
13: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
14: 104.5 Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
15: Sıradaki şarkı kırmızı ışıkta makyaj yapıp şehrin temposuna meydan okuyanlara gelsin.
14: Radyo Def.

0: Aygül Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Aygül ablacığım, kredi kartı kullanımımı nasıl azaltacağım diyor. Canım. Canım. Yani hani eskiler ne demiş? Kelin ilacı olsa başına sürecek. Ben burada oturmuş pusuya yatmış kredi kartımı nerede kullanayım? Hangi verimli alışverişimde kullanayım diye düşünüyorum. Ucu ucuna ödedim. Ucu ucuna ödedim. Şimdi bu ayki planım Almanya'dan Pınarcığıma elma. Elma diyor. Elma diyor'ya hedeflendim. Pınarcığıma aldırtacağım orada. Kredi kartımı attım dün. Resmini çekip attım. Ya bak, gördün mü, soruya nasıl cevap veriyorum? Kredi kartı kullanımımı nasıl azaltabilirim? Daha fazla. Kore borçlarım bitti. Kore borçlarımın son taksitini Ağustos sonunda Eylül başındaki ekstremde ödedim. Mayıs'ta aldıklarımın hepsi bitti. Şimdi sıra yeni borçlara. Ben ama burada size yeni canlı yayınlar yapmayayım mı Diyom'la? Diyom. Diyom. Gel beraber olalım. Diyom. Alemden şiki şiki. Dur bakalım ne. Ama bir şey diyeceğim. Türkiye'de 270 bin lira olan telefon. Bu konuyu konuşmam normal mi şu an? Başıma bir şey gelir mi? Bir korkayım. He? Neyse. Başka şey konuşalım. Venüs retrosu var. Başka bir konuya geçiş yapıyorum. Sıradaki şarkı ne demiş? Emrah, sokulsana yanıma.

Diyor ki iyi bir astromatik gurmesi bilir ki Aygül Aydın'a sorulacak en sorulardan biri para yönetimi ve aşk yönetimi diyor. Evet canım, bravo. Bu ikisinde de çok başarılıyım biliyor musunuz? Başımda fırtınalar yok. Ya bir şey diyeceğim. Herkes borcunu yazabilir mi? 0549-204-0104. Ne kadar borcunuz var totalde merak ediyorum. Ödemeyeceğim. Ödemeyeceğim. Ama totalde ne borcunuz ne yani ne olabilir? Ama hani günümde çok zengin olacağım ya o zaman öderim. Şimdiden hazırlık yapayım.

200 bin borcum var diyor. Günaydın Aygül Hanımcığım. Aronya meyvesini ilk sizden duydum. Merak ediyordum. Eşim geçen gün yaban mersin diye aronya almış gelmiş. Bana nasıl mutlu oldum ama bir o kadar da şaşırdım. Verene şükürler olsun diyor. Ayten 1 milyon borcu var. Cihade 650 bincik. Zeliha 300 bin. Birinin 3 milyon 200. Arkadaşlar borç yiğidin kamçısı diye bir laf vardır ya. Bizler yiğit oyuz, yiğitiz, yiğidiz biz. Yokluğunda kabus hep geceler. Günaydın, iyi yayınlar. 2 milyon kadar ilaç bulursanız ben de alacağım diyor. 2 ilaç olur bana diyor, 2 milyon kadar. Ya bir şey diyeceğim. Aa, borçsuz var mı ya? Borçsuz insanları görmek istiyorum. Şöyle bir adım öne çıksın. Borçsuz insanları önce tebrik edeceğim. Sonra borçlandır. Gözlerimi senden hiç ayırmam. Söz veririm, hiç soru sormam. Günaydın Aygül. 36 bin KYK borcum var. Daha çalışmıyorum bile, mezunum diyor. Yazık ya. Bir baba yiğit çıksın şu kızın 36 bin KYK borcunu ödesin ya. Vallahi. Böyle böyle herkes olan olmayana verse, böyle borçları kapatsak ne güzel olur ya. Ne güzel bir sabah.

Aygül kocamın vardı. Ne yapayım? O da onun sorunu diyor. Bize ne ya? Allah Allah. Kocanızın borcundan bize ne yani? Biz kendi borcumuza bakalım. Boş verin. Yani erkek adam dediğim borçlu olur zaten. Dürdane diyor ki kimseye söyleme 500 bin. Canım kimseye söylemedim aramızda. Aygül günaydın 600 bin borcum var nasıl ama diyor. Kız bunlar bendeki borcu bilse. Bunlar 600 bine borç diyor. Ama benim değil benim şirketin borcu var bana ne canım Allah. Aygül'üm günaydın. Motosiklet bayisiyim. 10 milyon falan vardır herhalde borcum. Ama Londra seyahati planlıyorum. Çünkü parfümüm bitmek üzere diyor. Ay bu kız benim en yakın kankam olması gerekiyor. Yemin ediyorum ben. Ben de öyle. Canım gibiysem ben de Almanya'dan Düo alacağım. Ucuz uçak bileti bakıyorum. Ay gerçekten aman 3 günlük dünya be. Üf. Benim borcum yok. Kredi çektim ya dostları. Onlar yüzünden 1500 falan eski parayla 2 trilyona yakın mı? Ha 2 milyon tamam. 600 bin borcum var Aygül'üm diyor. Bakayım bunun ne kadar varmış. Bunun 70 bin borcu var ya sen çekil ya. Aygül'üm spor zamanı şu an spora geçiyorum demiş. Hadi canım iyi sporlar. Kendi yağımda kavruluyorum. Borcum yok. Malım mülküm arabam da yok. Ne güzel Handan ya. Vallahi mükemmel. Bakayım. 600 bin çok fazla ay gün demiş. Evet herhalde fazla canım. 13 milyon borcum var diyor Sevda. 150 bin asgari. Bendeki şu an şeye bak. Bendeki o heyecana bak şu an öyle bir okuyorum ki 0-500-9-200-4-0-104 totalde ne kadar borcum var?

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.94 değer kaybıyla 12.151 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.32, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.613, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Her yemeğin yanında Sütaş ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: Reklam.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Evet, son zamanlarda geçmişe daha çok dönüp bakıyorum. Ne yaptım, nerede hata yaptım, kime gereğinden fazla güvendim, kimin elinden tuttum, kim benim elimden tuttu. İnsan yaş aldıkça galiba hayatın muhasebesini başka türlü yapmaya başlıyor. Eskiden ne kazandım diye bakıyordum ama şimdi kime iyi geldim diye bakıyorum dedik hatırlarsanız. Hayatta her şey bir sınav ya. Vallahi bir şeylerin sınavını yaşıyoruz. Siz ne kadar beladan, manyaktan, işte sorunlu insandan uzak durmaya çalışırsanız çalışın arkadaşlar. Gelip sizi bulması gerekiyorsa buluyor. Siz ne kadar hatadan kaçarsanız kaçın. Bazen bazı hatalar size ders olmak için hayatınızda başınıza geliyor. Benim hayattaki de en büyük hatalarımdan biri de insanlara hiçbir zaman yardım etmek değildi. İyiliğin karşımdaki insanı iyi biri yapacağını sanmaktı. Yani benim iyiliğim aslında başka birini iyi yapmaya yetmiyordu. Olmuyormuş. Bir insana kapı açabiliyorsunuz, imkan sağlayabiliyorsunuz, çevrenizle tanıştırabiliyorsunuz, iş verebiliyorsunuz, destek olabiliyorsunuz, düştüğünde kaldırabiliyorsunuz. Günün birinde o insan dönüp sizi hiç tanımamış gibi davranabiliyor. Hatta sizin elinizden tuttuğunuz biri şartlar değiştiğinde o eli ilk bırakan kişi olabiliyor. Bunu yaşadım, siz de yaşadınız. Bunu genelde hepimiz yaşıyoruz. Günün birinde o insan dönüp bakıyor, ya ne yapayım, işte böyle yaptım, öyle yaptım diye sizin canınızı sıkabiliyor bir şekilde. Ne olursa olsun insan bu dünyada iyi şeyler yapmaya özlem duyuyor. Elinizden geldikçe iyi şeyler yapmaya devam edin arkadaşlar. Hiçbir zaman unutmayın, asıl gücümüz aslında gücün varken ne yaptığınla ilgilidir. Birini ezebilecekken ezmemek çok büyük bir güçtür. İntikam alabilecekken vicdanını seçmek bir güçtür. İmkanın varken paylaşmak bir güçtür. Bir insanın hayatını zorlaştırabilecek durumdayken kolaylaştırmayı seçmek büyük bir güçtür. Ve en büyük ruhsal güç bu dünyadan yalnızca kendin için yaşamadan geçebilmektir. Çünkü günün sonunda hepimiz gideceğiz. Makamlarımız burada kalacak, paralarımız burada kalacak, arabalar, evler, ünvanlarımız, takipçi sayılarımız, Instagram hesaplarımız, hepsi burada kalacak ama birilerinin hafızasında bir cümlemiz kalacak. Çok zor durumdaydım, elimden tuttu. Kendime inanmıyordum ama o bana inandı. Bir kapı açtı, bana iş verdi, beni dinledi. Hayatımın en kötü zamanında yanımdaydı. Bence insanın gerçek serveti bunlar. Bunlara çalışın, bunlara çaba sarf edin. O yüzden artık başarıyı başka türlü ölçümleyin. Kaç kişi beni tanıyor değil, kaç kişinin hayatında güzel bir yerde kaldım. Ne kadar kazandım değil mesela, kazandığımla ne yaptım? Ne kadar güçlüyüm değil, gücüm yettiğinde kimin yükünü hafiflettim? Biraz meseleleriniz bunlar olsun, olur mu? İnsanlığınızı kaybetmeden ne kadar çok şeye dokunabildiğiniz çok önemli arkadaşlar. Belki bunu yaparsanız daha iyi kazanırsınız. Kalbinizi kapatmayın, iyilikten vazgeçmeyin ama iyiliğinizi kime emanet ettiğinizi de öğrenin.

Ya vallahi her şeye yetişmeye çalışırken hayatı kaçırmak. Vallahi bak hayatı kaçırıyoruz söyleyeyim size. Ben bunu çok yeni fark etmedim aslında. Çok önceden beri düşündüğüm bir konu. Ama sizin fark etmenizi sağlayabilir miyim? Gider ayak şu an programın son dakikalarındayız. Biz hayatı yaşamıyoruz. Vallahi sürekli hayatın hazırlığını yapıyoruz. Şu iş bitsin rahatlayacağım. Şu borç kapansın. Şu çocuk biraz büyüsün. Şu dava sonuçlansın. Şu ev alınsın. Şu para biriksin. Şu yoğunluk geçsin. Sonra. Hop, bir bakıyorsun yıllardır sonra dediğin hayatın içindesin zaten. Hepimiz sanki bir gün bütün sorunların biteceği, telefonun çalmayacağı, kimsenin bizden bir şey istemeyeceği, hesabımızda yeterince para olacağı ve nihayet rahat bir nefes alacağımız o mükemmel günü bekliyoruz. Öyle bir gün yok galiba. Bence yok. Ne dersiniz? Hayat hiçbir zaman tamamen düzelmiyor. Bir mesele bitiyor, başka bir mesele başlıyor. Bazen meseleler üst üste geliyor. Bir kapı kapanıyor, başka bir kapının derdi geliyor. Tamam, oh be diyorsun, telefon çalıyor. Sonra bir bakıyorsun yeni bir şey geliyor. Demek ki mesele problemsiz bir hayat kurmak değil. Problemlerin arasında yaşayabilmeyi öğrenmek ya da problemlerin içerisinde yaşayacağın o göğüsleyeceğin belki aşkı bulmak, işi bulmak, doğru seçimi, doğru mesleği, doğru sevgiyi bulmak belki. Doğru neyse artık bunun içerisinde. Ben bunu gerçekten öğrendim. Mutlu olmak için her şeyin yoluna girmesini beklememek gerekiyormuş. Bu kaosun içerisinde seni mutlu edecek insanlarla çevreni donatmayı öğrenmen gerekiyor. Bazen o kahveyi de içeceksin, o elbiseyi de giyeceksin. Sevdiğin yere de gideceksin. Çocuğunun anlattığı o saçma sapan hikayeyi telefonuna bakmadan da dinleyeceksin. Annen aradığında sonra ararım da demeyeceksin. Bir arkadaşının yanında 10 dakika fazla oturacaksın. Canın kahkaha atmak istiyorsa hayatındaki tüm problemleri düşünüp kendini susturmayacaksın. Çünkü biz zaten baktığınızda mutlu olmayı bile kendimize yakıştıramıyoruz. Bu kadar derdim varken nasıl güleyim? Gül. Gülebilirsin. Derdin olduğu için gül zaten. Çünkü derdi olan insanlar güler. Çünkü hayat bütün sorunlarımızı çözdükten sonra başlamayacak. Hayat şu anda oluyor. Bugün yaşadığın sıradan salı günü mesela. Belki birkaç yıl sonra dönüp özleyeceğin günlerden biri. Bugün sinirlendiğin ev bir gün çok özleyebilirsin. Bugün biraz yalnız bıraksalar dediğin insanlar bir gün telefonun çalmasını beklediğin insanlar olabilir. Bugün aynaya bakıp beğenmediğin yüzün 10 yıl sonra fotoğraflarına bakıp ne kadar gençmişim diyeceğin yüz olacak. İnsan hayatın kıymetini bazen ancak bir şey geçmişe dönüştüğünde anlayabiliyor. Ben artık bunu yapmak istemiyorum diyor.

O zaman ne diyoruz bugün? Yorgunsanız dinlenin, başardıysanız bir dakika durup kendimle gurur duymak istiyorum diyor deyin. Üzülüyorsam üzülmek ama hayatımın tamamını bu üzüntüye teslim etmeyeceğim deyin. Hayatımda neyin olmasını bekliyorum da yaşamayı sürekli erteliyorum. Belki hiçbir şeyi beklememek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir gün dediğimiz şeyin adı aslında bugün. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah 7'de sizi aynı yerde bekliyor olacağım. Hoşça kalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Fon soruşturması ile ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir açıklamasını yaptı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara dair Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış, bu durum hiç iyi değil değerlendirmesini yaptı. NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexis Grinkeviç, Varşova Güvenlik Forumu'nda konuştu. İttifakın savaş istemediğini ama olduğu takdirde bu gece bile savaşmaya hazır olduğunu söyledi.
1: Evlat acısına dayanamayan Sadık ölümle burun buruna.
2: Bana söz vereceğiz. Anana, kardeşler, zirana sahip çıkacağız.
3: Baba ne sözü baba?
2: Söz mü?
1: Mehmet babasını alevlerin arasından kurtarabilecek mi? Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bu gidiş.

0: biz. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yaz aylarında bizimle buluşturduğu parçası Gidişat'la Tan Taşçı'yla yeni saatin açılışını yaptık. Bu yıl birçok konsere imza attı ve yine konserlerini yıl sonuna kadar sürdürmeye devam edecek. Radyo D ve DreamTürk sponsorluğunda 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da Ataköy Marina'da açık hava sahnesinde yine güzel bir konsere imza atıyor. Kaçırmayın. Ben Aykut Balcı. 13 Ekim Salı günündeyiz. Bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz. Bu kez Mustafa Sandal konuğumuz oluyor. Kadere bak şimdi radyo.

Benim uzmanlığım değil, Aygül Aydın'ın uzmanlığı ama burçların şans sıralaması açıklanmış geçtiğimiz günlerde. Amerika merkezli bir şans oyunları sitesinin analizine göre listenin zirvesinde %98'lik oranla en şanslı burç olarak Koç burcu yer alıyor. Onu Balık burcu %90'la ikinci, Terazi de %85'le üçüncü olarak takip ediyor. Listenin sonunda da %12 ile Oğlak burcu yer alıyormuş. Dünyanın en şanssız burcu diyebiliriz onlar için. Tabii bu sonuçlar bilimsel bir ölçümle değil, bir analizle değil. Böyle kafalarına göre falan yapmışlar herhalde, öyle gözüküyor. Sizin burcunuz listede kaçıncı sırada? Açıkçası merak ettim. Bu arada burç demişken tabii ki daha fazla ayrıntı istiyorsanız hafta içi her sabah 7-10 arası Aygül Aydın'ı burada Radyo D'de daha dikkatli takip edebilirsiniz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Madrigal Radyo'da bizimle buluştu. Birazdan Sıla burada olacak. Ağır başlı serseri ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
3: D. Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
4: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
3: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Sıla ağır başlı serseri.

Geçtiğimiz günlerde gösterime girmişti. Facebook'u eleştiren film gişede beklenen ilgiyi görmedi. Aaron Sorkin'in yazıp yönettiği sosyal hesaplaşma Kuzey Amerika'da 5,5 milyon dolar, dünya genelinde de yalnızca 9 milyon dolar açılış hasılatı elde etmiş. Oysa 2010 yılındaki yapım Sosyal Ağ ilk hafta sonunda 22 milyon dolar kazanmıştı. Yeni film %55 olumlu eleştiri almasına rağmen izleyicilerden bir karşılık bulamamış, bir tepki görememiş. Facebook'un artık öyle eskiden olduğu gibi çok fazla popülerliği de yok, belki ondan da olabilir. Görünen o ki Facebook'un hikayesine bu kez sinema salonlarından pek fazla ilgi yok. Önümüzdeki günlerde bakalım ne kadar hasılat elde edecek, takip etmeye devam edeceğiz. Radyo D'desiniz.

Aşırı kıskançlık aldatma eğiliminin bir işareti olabilir mi? Bazı çalışmalar kıskançlık, güvensizlik ve partneri sürekli kontrol etme davranışları arasında bir takım bağlantılar bulmuşlar. Ve kendi sadakatsizliğinden şüphe duyan bazı kişiler bu kaygılarını partnerlerine, eşlerine yansıtabiliyormuş. Özgüven eksikliği ve terk edilme korkusu da aşırı kıskançlığı tetikleyebilir diyor uzmanlar. Ama önemli bir ayrıntı var. Her kıskanç insan aldatır demek de mümkün değil. Kıskançlıkla aldatma arasında doğrudan bir neden sonuç ilişkisi yok. Böyle bir şeyi kafanızdan çıkartın. Burası Radyo D, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: ve başımda belalarla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.159 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.28'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.650, çeyrek altın 11.276 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Poesi, başımda belalar.

0: Dağarcığına güvenenler.
1: Harf alayım.
2: Harf alayım.
3: Harf alayım.
0: Ekran başında övünenler.
3: Deniz adam.
0: Nasıl bilemez diye dövünenler.
3: Ne yapacağım şimdi tahmin et.
2: Şimdi polis çağıracağım.
0: Ama yine de katılmaya da üşenenler.
2: Gelmiyor aklıma.
3: Ne bu?
4: O kadar da basit ki.
5: Gelmedi.
0: Ah be. Sözümüz size sevgili kelime severler. Hanımlar beyler, gündelik alışkanlığınız kelime oyununa ailecek bekliyoruz. Biz başladık. Neredesiniz ya?
6: İbrahim Selim'in sunumuyla Kelime Oyunu yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV2'de.
7: Reklam.
8: Aygün Aydın'la günaydın.
9: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
10: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
9: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
8: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.
11: Radyo D'de.

Bir sağlık haberiyle geldim. Akşam geç saatlerde yemek yemek karaciğer sağlığını etkileyebilir. Bir sağlık merkezi yapmış bu araştırmayı. Yaklaşık 200 bin kişinin 16 yıllık verilerini incelemişler ve akşam yemeğinden sonra veya yatmadan önce atıştırılanlarda yağlı karaciğer riskinin %36, siroz riskinin de %28 daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmışlar. Araştırmacılar bunun kesin bir neden-sonuç ilişkisi olmadığını özellikle belirtiyorlar. Şimdi de daha erken yemek yemenin karaciğere faydasını araştıracaklarmış. Daha henüz geceye çok var, yatmamıza çok var ama aklınızın bir köşesinde bulunsun ya da bir hekiminize danışın derim. Peki, burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Ede konuk ettiğimiz isimlerden biri Sena Şener. Radyoda Ede dinledik. Aşkından ölmemeliyle bizimle buluştu. Kaçırdığınız bölümler için biliyorsunuz radyode.com'dan podcastler sayfasına göz atabilir ya da Radyode 104 olarak aratabilir ve YouTube sayfamızdan görüntülü olarak da yeniden tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Gün içerisinde yeni parçalar keşfetmeye devam ediyoruz. Radyo D müzik ekibi bizim için yeni parçalar buluyor ve şimdi Radyo D'de bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin...

0: Paraf Para. Paraf Like kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf Like dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Turbo marş gücü.

Bu saate merhaba dedik bir kez daha. Keyifli güzel bir salı günü diliyorum. Gün ortasına doğru yine Radyo D'de popüler müziğin başarılı isimleriyle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Yaz aylarında yayınlamıştı parçasını, sonbaharda da keyifle dinliyoruz. Yalın şimdi Radyo D'de akşamüstü. Yakın.

Meşhur Doğu Ekspresi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Ankara-Kars hattında 2026-2027 kış sezonunda toplam 70 sefer düzenleyecekmiş Doğu Ekspresi. Ankara'dan Kars'a ilk tren 21 Aralık'ta, dönüş seferi ise 23 Aralık'ta başlayacak. Bireysel bilet satışları 26 Ekim'de satışa açılıyor ve 2 kişilik yataklı kompartımanların fiyatı ise 15 ila 20 bin lira arasında değişiyormuş. Böyle kış manzaraları eşliğinde tren yolculuğu deneyimi yapmak isteyenler takvimlerinizi şimdiden ayarlayabilirsiniz. İlginç bir deneyim olabilir.

0: Yine yeniden Sev ve Sezen Aksu Radyo D'de bizimle buluştu. Birazdan Ezel burada olacak. Bana ne bu sevdalardan ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D'de birazdan Ezel, bana ne bu sevdalardan.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

Ezel sonrası şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 7 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

Tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğumuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazzını doya doya birlikte yaşıyoruz. Sahne biliyorsunuz hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de sizlerle buluşuyor. Yeni konsepte yine sahnede bu akşam yerimizi alacağız. 22-24 harika akustikleri, konser tadındaki, canlı performans tadındaki tüm şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Sahneyi bu akşam 22'de Radyo D'de kaçırmayın.

0: Merhabalar, ben Murat Boz. Şu an benim şarkımı dinliyorsunuz.
1: Gözümde başka kaldın, dilimde başka sen. Biraz fazla kız.

0: Konuğumuz oldu. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Geçmiş geçmişte ve Emircan İrek'le geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.223 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.654, çeyrek altın 11.284 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo T. Radyo T'de birazdan Emircan İrek geçmiş geçmişte.
4: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta, kardan.

Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Geçmiş Geçmiş'te ve Emircan İrek Radyo'da dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti. Konuğumuz oldu salı gününde. Umarım keyfiniz yerinde. Gün ortasına doğru yaklaşırken İrem Derici şimdi konuğumuz oluyor. Zaman zaman yine sosyal medyadan yaptığı çıkışlarıyla gündemde. Bu parçasını da çok seviyoruz. Durum çok acil.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Dinledik. Bugün gün içerisinde yine sürpriz markalardan hediye çekleri, konser davetiyeleri, çok daha fazlası radyoda evde olacak. Gün içerisinde bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben Aykut Balcı. Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada radyoda evde buluşacağız. Ben giderken şimdi bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Tan Taşçı Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Biz daha keyifli günler hafta ortasında ilk yarı salı günündeyiz. Ve sizler nerede olursanız olun biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız.

Radyo D'de 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel, keyifli günler herkese. Bu arada mevsim demişken de yurt genelinde hava durumuna baktığımda yurdun doğu bölgeleri, güneydoğu bölgesi bir de Marmara bölgesi bir hayli yağışlı, Akdeniz'in de batısı. Bugün için yağmurlu, aman dikkat.

ard arda gerçekleştireceği konserleriyle, sevenleriyle buluşacak. Gerek İstanbul'da, gerek Antalya'da, gerek İzmir'de. Sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz Teoman. Ve onu geride bıraktık. Gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmayı devam ediyoruz. Teoman'ın ardından kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.216 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.23'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.643, çeyrek altın 11.264 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan. Blok 3. Sebebi yar.

0: Fertiz.
1: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk.

Yasak Aşk deneyimleyenleri sanırım en çok sevdiği şarkılardan biri olsa gerek Sebebi Yar. Blok 3. En çok sevilen isimlerden biri de aynı zamanda popüler müzik listelerinde. Onları geride bıraktık. Sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104. Ve geride bıraktığımız Temmuz ayında da yine bizlerle buluşturdu. O da popüler müziğin kim ne derse desin başarılı, güçlü ve enerjisiyle de adından bahsettiren kadın vokali diyebilirim. Bengü ve o söz konusu olan single'ı Dur Nereye. Şimdi burada yani müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Hadi dinleyelim.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi. Beni kendine bağlı.

Radyo'daydınız. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Sizler nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızlarla size eşlik etmeye devam ediyoruz. Bir de Radyo'da dinleyenler bir hayli şanslı. Çünkü yine Radyo'da'nın gün içi sürprizleri olacak. O sürprizlerden biri de şu an bende. Yani popüler müziğin başarılı hitlerin kraliçesi diyebilirim onun için. Gülşen 18 Ekim Pazar günü saat 21'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştireceği konseriyle sevenleriyle buluşacak. Ve bugün benim yayınımda günün şanslı ismi 3 kişilik Gülşen davetiyesinin sahibi olacak, hatırlatmış olayım.

0: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elementer'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Baba! Baba!
2: Çarlıklar! Çarlıklar!
3: Ne oluyor?
4: Evlat acısına dayanamayan Sadık ölümle burun buruna.
5: Bana söz vereceğiz. Anana, kardeşler.

şarkının bir hikayesi var. Ve geçmişten günümüze gelen de öyle şarkılar var. Cover proje niteliğinde. Onlardan biri de Demet Sağaroğlu tarafından ilk kez seslendirilen 94 yılında bir Şehrazat şarkısı vardı. 32 yıl sonra Aynur Aydın bu şarkıya hayat verdi. Hazırsanız Kralı Bebek burada, Radyo D'de.

Radyo'daydınız. Radyo'da dinleyenler bugün bir hayli şanslı, popüler müziğin hitler kraliçesi diyebilirim Gülşen. Kendisini uzun süredir özleyen hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. 18 Ekim Pazar günü saat 21'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konseriyle sevenleriyle buluşacak. 3 davetiyem var. Günün şanslı ismi bu davetiyelerin sahibi olacak.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Arif Sayın ve Mustafa Ceceli ikilisi gönül yâreler içinde geride bıraktık sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken hemen hatırlatmakta da fayda var. Dediğim gibi popüler müziğin başarılı hitlerinin aynı zamanda kraliçesi Gülşen 18 Ekim Pazar günü saat 21'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştireceği konserleriyle birbiri sevenleriyle buluşuyor ve onlardan biri de 18 Ekim Pazar günü saat 21'de İzmir Bornova Açık Hava Tiyatrosu'nda. 3 tane davetiyem var ve Radyo D'nin günün şanslı ismi bu 3 davetiyenin sahibi olacak. Yapmanız gereken tek şey kulağınız 4 açıp aynı zamanda Radyo D104 Instagram, Facebook ve ilk sosyal medya hesaplarımızı da takip edip dinleyin.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Fırtına öncesi sessizlik sözü bazı durumlarda gerçek olabilir. Fırtınaların oluşması için gerekli olan nemli ve sıcak hava atmosferde yükselirken soğur ve içindeki su yoğunlaşmaya başlar. Hava tekrar aşağı doğru hareket ederken ısınır ve nemini kaybeder. Bu durum fırtına bulutlarının altındaki havanın sakin ve durgun olmasına yol açar. Ancak fırtınalar her zaman bu şekilde oluşmayabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeks 12.254 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.25'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.639, çeyrek altın 11.258 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Tan Taşçı Gidişat. Bugün...

0: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
1: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor? Bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Poesi, başımda belalar.

Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini birbiri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve geçtiğimiz aylarda Stüdyo D'de Fatih Uslu ile çok özel bir söyleşi gerçekleştirmişti. Arda arda ağırladık kendisini. Kaçıranlar varsa podcast kayıtlarını radyod.com adresinden ve Radyo D104 Spotify profil hesabından dinleyebilir. Mela Bedel, iki tas çorba. Şimdi Radyo D'de.

Gülşen, 18 Ekim Pazar günü saat 21'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda en sevilen şarkılarıyla sevenleriyle buluşuyor. Şu an itibariyle İzmir'de olanlar veya yolu İzmir'e 18 Ekim Pazar günü düşecek olanlar beni dikkatli dinlesin. 0549-204-0104 radyoda WhatsApp attım. Buraya adınızı soyadınızı yollayan günün şanslı ismi 3 kişilik elimdeki Gülşen konserinin davetiyesinin sahibi olacak.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız sınırlarına uymak trafik güvenliğinin temel kurallarından biridir. Hızın azaltılması kazalarda ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sürücüler hız sınırlarını aşmamalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
3: Radyo Day.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.
3: Reklam.
4: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

18 Ekim Pazar günü saat 21'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda Gülşen en sevilen şarkılarıyla İzmirlilerle buluşacak. Ve dedim ya, radyoda dinleyen kazanmaya, radyoda gün içi hafta boyu kazandırmaya devam ediyor diye. Bugünün şanslı ismi baktığımda Vesile Demet Akıncı oldu. Tebrik ediyorum. Radyo D ayrıcalığıyla 18 Ekim Pazar günü saat 21'de Bornova Aşık Veysel'deki Gülşen konserine gidebilme imkanı yakaladınız.

0: özledim seni.
1: Ya ne kadar naif bir isim Baha. Hatırlayanlar var mı aramızda? Eğer hatırlamıyorsanız radyode.com'da ve Radyo'da 104 Spotify profil hesabında podcast olarak mevcut. Stüdyo D'de ve aynı zamanda da YouTube'da Baha ile gerçekleştirdiğim o güzel söyleşi. Tal'la beraber Kutup'ta Yaz gibi bir Baha Kalesi'yi geride bıraktık. Şimdi büyülü bir gece, biliyorsunuz 2024'te başladı bu isim altındaki turnesi. Şimdi üçüncü finali de yoğun istek üzerinde Kasım ayında İstanbul'da gerçekleşecek Büyülü Bir Gece turnesi. Yani kim? Yalın. Yani 15. single'ı bizlerle buluşturmuştu 12 Haziran'da akşamüstü. Şimdi Radyo D'de.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
1: Bellona, Bellona.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını...

Geçtiğimiz günlerde Fatih Uslu ile stüdyodaydı o da. Genç bir erkek vokal. Onu da daha önce ilk kez ağırladım, ardından arda arda stüdyodaydı de ağırlamaya devam ettik kendisini. Başarılı bir erkek vokal diyebilirim. Ve 18 Eylül'de de bizlerle buluşturdu. İlk stüdyo albümünün de çıkış şarkısı olarak niteleyebileceğim Ardından'la aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Umur Doma. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Güneş

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları, müziğin ve eğlencenin frekansı radyoda 104'te.

0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
1: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Emircan İrek, Geçmiş Geçmiş'te.
2: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta, kardan...
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
9: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyası

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Sıla Ağırbaşlı Serseri.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.250 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.27'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.648, çeyrek altın 11.273 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin? Radyo D. Hayatın içinde

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Evlat acısına dayanamayan Sadık ölümle burun buruna.
1: Bana söz vereceğiz. Anana, kardeşlere, zirana sahip çıkacağız.
2: Baba ne sözü baba?
1: Söz mü?
0: Mehmet babasını alevlerin arasından kurtarabilecek mi? Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
3: Radyo D'de birazdan. Blok 3 sebebi yar.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Radyo D.
1: Merhaba, ben Özgün. Şu an Radyo D'desiniz.
2: Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter. Sen

14 Ekim Antalya Açık Hava, 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Sener Şener, Aşkından Ölmemeli.

Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.208 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.29'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.630, çeyrek altın 11.242 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Shop'a expertise.
4: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
5: Bambim var benim.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: kadar gelirim.
1: Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Türkiye'de Ocak-Eylül döneminde havalimanlarında direkt transit yolcularla birlikte 193 milyon 156 bin kişi ağırlandı. Bu rakamlarla birlikte yılın 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verildi. Almanya'da Nürnberg Havalimanı'nın acil durum nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna son bir haftada 1260 düzensiz göçmen geldi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Ankara sağanak yağışlı 20, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya sağanak yağışlı 21, Trabzon bulutlu 25 ve hafif yağmurlu aralıklı güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Efendim selamlar, selamlar, selamlar. Radyomuzun demirbaşı Engin abi, iyi bayramlar. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Yine Türkiye radyolarının en uzun soluklu delirme seansına başlıyoruz. Gördüm tam böyle kafayı oynatmışsınız. Hemen geldik, canlı yayındayız efendim. Hemen biraz da şarkılarla vücudu göbeği oynattıracağız memlekete. Sizler 0549 204 0104'e hoş geldiniz. Dadalama.

Delirdik mi? Özledik mi? Efendim nerede o sevinenler, delirenler, özleyenler? Böyle makineyi ilk çalıştırdığımız zaman böyle ısınma dakikalarına hoş geldiniz. Siz ısıtıyorsunuz makineyi. Evet. İstanbul'da hava buz gibi soğuk. Ama bugünden itibaren de 6 gün boyunca kasvetli havalar olacakmış. Lütfen bu İstanbul'daki kasvetli havanın bütün enerjinizi emmesine izin vermeyin efendim. Ben size o havanın emdiği enerjiyi aktif enerjiye çevirip yollayacağım buradan. Dün kimya öğretmenimiz Ercan Hoca diyordu ya. Aktif enerji geldi, aktif enerji. Hemen WhatsApp'ımızı açtım. 0549-204-0104. Ve Instagram'ı da açtım. Dün artık biliyorsunuz söyledik. Kutlu doğum haftamız bu haftamız. Benim cuma günü doğum günüm. Dün itibariyle Instagram'dan kutlamalara başladık. İrfan Boşluk Aslan Han efendim. Niye böyle Aslan Han Han Han Han Han Han şey gibi oldu ya. Haydarin narin narin narin. Bugün valla bu hafta ayaktayız. Kutlu doğum haftamız. Efendim Instagram'a da bu zamana kadar takip etmeyen, gelmeyen, bana bir mesaj atmayan o zalimlere sesleniyorum. Hiç konuşmadık değil mi seninle? Özelden hiç konuşmadık seninle. Zalimlere sesleniyorum. İrfan Boşluk Aslanhan. Gel valla direkt mesajlarda neler var. Direkt mesajlarda mutluluk var söyle. Evet sevgili dinleyenler, kasvetli hava ama söylediğim gibi sakın izin vermeyin. Sakın bu kasvetli havanın enerjinizi emmesine, sömürmesine izin vermiyorsunuz efendim. Tamam mı? Nerede bizim çılgınlar, nerede?

0: ihtiyaçlarımızı, enerjilerini, kötü enerjilerini atmak için makinaya bekliyoruz. Radyo makinesine. Gündemde bayağı bir foşur foşur gündem ya bunu. Ya bir adam varmış, adını foşur foşur koymuş halkımız. Ben bu foşur foşuru ilk defa bugün gördüm ya, yemin ederim. Zaten tipi de foşur foşur bir tip yani. Efendim foşur foşur gündeme bakacağız. Gündemde ne varsa bu makineye koyacağız. Bir de biz foşurdatalım bakalım bu gündemi.
1: Bak şimdi sen buraya geldin ya, kızları görüp çok beğendin ya, gece gündüz hep...
0: Oo, uzun bir aradan sonra Ahmet Bey, tatiliniz yeni bitti galiba, yurt dışı seyahatiniz herhalde. He?
2: Vallahi tam radyoyu açtım, emme diyorsun, sömürme diyorsun, sen neden bahsediyorsun, konu ne, konu? Konu!
0: Konu emme, foşurdama. Efendim hoş geldiniz, merhabalar. Özgür Bey merhabalar.
3: Hoş bulduk kardeş. Keyfimiz yerinde.
0: Güzel.
3: Fakat bugün işler hiç iyi gitmedi. Bugün beni biraz dadalar mısın kardeş?
0: Seni biraz dadalayayım seni ben. Biraz. Beyefendinin işi iyi gitmemiş. Beyefendinin işini dadalayacağız bugün. Merak etmeyin.
3: Kardeş abi. Peki bu havanın bizi emmesine izin vermeyeceğiz de neyin bizi emmesine izin verelim? Bir önerin var mı?
0: Valla dikkat edin. Fonunuzu emdirmeyin. Efendim, kesenizi, kasanızı, paranızı, hesabınızı. Hoş geldiniz çılgınlar, Türkiye'nin çılgınları, merhabalar.
4: Hoş geldin İrfan'cığım.
0: Canım,
4: vay, vay,
0: canım.
4: Vay, vay. Ya dünya alem duydu senin doğum günün olduğuna.
0: He.
4: Valla aşağı iniyorum, markete gidiyorum. Ben İrfan'ın doğum günü cuma günüymüş diyorlar.
0: Ya.
4: Kasaba gidiyorum diyorum, İrfan'ın doğum günü cuma günüymüş diyorlar.
0: Bravo.
4: Markete gidiyorum öyle diyorlar. Eve geliyorum, bir baktım reklamlar geçiyor. İrfan Aslanhan'ın doğum günü 16 Ekim cuma günü diye.

0: Şimdi efendim tabii iş yerlerinden çıkıyor musunuz? Okullardan mı çıkıyorsunuz? Beraberiz 3 saat boyunca 20'ye kadar.
1: Astroloğuyla arkadaş olmanın avantajını kullan ve bu yıl için kendine Aygül Aydın'dan bir doğum haritası hediye etse bence.
0: Aygül Aydın'a sesleniyorum. Doğum günümde senden doğum haritası istiyorum efendim. Ne bu doğum haritası falan, ben bilmiyorum. Neye bakıyorlar doğum haritasında? Bu çocuk hangi yöne doğru çıktı, doğdu falan, ona mı yani? Hani çıkar çıkmaz hangi yöne baktı? Bu çocuğun doğar doğmaz siyasi duruşu, yönü neydi? Ona mı bakıyorlar doğum haritasında? Vallahi bilmiyorum.
2: İrfan, benim de 29 Ekim'de doğum günüm. Sen akrep burcu musun ya?
0: Hayır ya.
2: Akrep misin İrfan?
0: Akrep gibisin ha? Kardeşim.
2: Arabamın emme manifoldu.
0: Ne bu şantiye izleme alanı? Ha? Oraya mı gittin? Şantiye mi izliyorsun Ahmet'im?
3: İrfan abiciğim, hoş geldin.
0: Hoş bulduk
3: yavrum. Çok özleştik, çok özledim seni.
0: Aa, niye?
3: Bu aralar çok radyomu açamıyorum ama.
0: Neyi açıyorsun?
3: Abi, içimde bazı sıkıntılar var.
0: İçinde.
3: Bunları ben boşaltmak istiyorum.
0: Sıkıntılar.
3: Bana yardımcı olur musun
0: hemen
3: abi?
0: Hemen şöyle radyo makinesine bütün derdinizi, tasanızı şuraya doğru boşaltıyorsunuz sevdiğim yerler.
4: İrfan'ım, konumuz ne zaman olacak?
0: Rrrr olacak.
4: Bir gün de onu işleyelim ya. Olmaz mı?
0: Konuyu hırr yapıyoruz efendim. Bir cümleyi kuruyorsunuz. Tam bir bölümünde hırr diyorsunuz. Geçenlerde abi yayında hırladı ya. Bir şey söyledi hırr dedi o. Konuyu hırr yapacağım, tamam, hırr yapacağım konuyu.
5: İyi yayınlar İrfan abi.
0: Sağ ol canım.
5: Dün sizde fıstık muhabbetini konuşmuştuk. Şu anda Gaziantep yolunda mesai çıkışı eve giderken yayınınızı dinliyorum. Ben Samet.
0: Sametciğim, evet, dün seninle bir fıstık muhabbeti yaptık. Fıstık gibi muhabbet oldu yalnız. Her zaman istiyoruz, yayına bağlan Samet'im.
6: Hoş geldin İrfan.
0: Hoş bulduk.
6: İyi ki doğdun, mutlu yıllar. Belki dedim cuma unutursam bugünden kutlayayım aşkım.
0: Cuma günü ben burada mıyım acaba, bilmiyoruz bak. Efendim, günün konusunu hemen söylüyorum. Radyo makinesine koyup karıştıracağımız günün konusu huyum kurusun. Aslında şeydi... Neydi bakayım konu, ikincide aç istemediğim haldeydi. Ama huyum kurusun olsun ya. Huyum kurusun daha bana eğlenceli ve tatlı geldi. Ne dersiniz? Efendim 0549 204 0104'e huyum kurusunla alakalı. İrfan, benim huyum kurusun. Böyle bir huyum var. Vazgeçemiyorum. İşte huyum kurusun. Arkamdan konuşanların ağzına... İade ediyorum gibi 0549 204 0104'e sesli mesajlar istiyoruz bununla alakalı.
7: Selam, bu benim ilk mesajım.
0: Öyle mi?
7: Dadalamak nedir yahu? Okul dönüşü canım çıktı vallahi. Enerjim emmelerine izin vermiyorum ama.
0: Helal olsun sana. Efendim 3 saat yayında kaldığınız zaman siz de otomatikman dadalamaya başlayacaksınız. Bu radyo makinesine bağlı yaşamaya başlayacaksınız. Aramıza hoş geldiniz hanımefendinin, kaydedelim hatta 53-90. Mine Hanım mı? Mine Hanım mesela biraz sonra foşur yapanları dadalayacağız efendim. Oldu mu? Olur mu?
8: Kardeşim, nice yaşlara Allah seni, ailem ve sevdiklerine nice güzel yıllar göstermeyi nasip etsin. Bir adres verirsen sana bir paket gönderelim Muğla'dan.
0: Paket. Bizim kanalda ya, yolla.
7: Hoş bulduk. Beden eğitimi öğretmeniyim. Evet Mine Hanım. Ben de sizi dinlemekten çok keyif aldım.
0: Ya cansın. Mine, aramıza hoş geldin canım benim. Böyle yeni gelen dinleyiciler kendilerini belli etsinler. Tanıyalım. Mine beden eğitimi öğretmeni. Yorulmuş, okuldan çıkmış. Dadalamaya ihtiyacı var efendim. Mine'nin.
9: İyi yayınlar kardeşim. Saat 5'i iple çekiyorum. Resmen vakit geçmiyor. Hayat bu kadar sıkıcıyken keçilerimin sağlam kalmasına, modumun düşmesine izin vermiyorum. Salalım yayılsınlar. Boşver.
0: Keçilerinize dikkat edin bu dönemlerde. Keçiler önemli. Efendim şimdi reklamlar var. Reklamlardan sonra memlekette ne kadar abesle iştigal eden olay varsa radyo makinesine koyacağız, karıştıracağız. Mine Hanım onları güzelce dadalayacağız. Tamam mı? Yapmanız gereken 0549 204 0104'e bir sesli mesaj atmak. Bize katılmak. Deliler hazır mıyız? Gizli.

Açmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Acil durum araçlarına yol vermek tüm sürücüler için zorunludur. Ambulans, itfaiye ve polis araçları öncelikli geçiş hakkına sahiptir. Bu araçların geçişini engellemek ciddi bir trafik ihlalidir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104'te radyo de.
3: Selamlar değerli insan. Seviliyorsun.
4: İrfan'cım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm, takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

0: tardes en mi noche.
1: İrfan Aslanhan.
0: Burası Radyo D, radyo makinesi çalışmaya başladı efendim. Ben İrfan Aslanhan. 20'ye kadar ne diyoruz? Eğer ki vatandaşlarımız kafayı oynattılarsa geliyorlar Radyo D'de, biraz da vücudu göbeği oynatıyoruz efendim. Çünkü burası Türkiye'nin en değerli

0: 0549-204-0104'te buluşuyoruz ve konumuzda huyum kurusun. Dinleyicilerimiz yazıyor galiba, huy Rusça'da bir acayip bir şey anlamına geliyormuş ya. O neymiş? Niye? Allah, ne demek huy ya Rusça?
1: İrfan, huyun kurusun İrfan.
0: Seninki de kurusun inşallah. Seninki de kurusun huyun senin. Seninki de kurusun. Dur şunu bir net araştıralım ya. Neymiş ya? Efendim, dünyaya bakacağız. Türkiye'mize bakacağız. Mine Hanım'a dediğimiz gibi dadalayacağız, merak etmeyin. Dünya gündeminde şu an son 24 saatte süpermarketlerde yaşanan olaylar gündemde. Dünya basınında, Hollanda'nın en büyük süpermarket zincirinde bir hacker saldırısı, bir siber saldırı şu an gündemde. Fransa'da yüzlerce süpermarkette siber saldırı uygulanmış. Ya markete niye saldırı? Banka olsa anlarım, tamam da yani. Efendim, yüzlerce marketteki yemekler kısa sürede bozulmuş. Olay da şu, çok ilginç gerçekten de. İlk defa dünyada böyle bir siber saldırı var. Yüzlerce süpermarketin buzdolaplarını önce hacklemişler, sonra sıcaklıkların dereceleriyle oynamışlar. Bayağı milyonlarca euroluk maddi zarar var. Vatandaşlar gidiyor, bir şeyler bulamıyor alacak mesela. Kimisi bozuluyor, kimisi çürüyor. Ya kim niye böyle bir şey yapar? Bakın, çok ilginç. Yani her türlü bir siber saldırıyı duyduk. Hani metrolara saldırıyor, siber saldırı. Hackliyorlar. Havalimanlarına oldu mesela. Orada havalimanına, işte orada bir anons yapıyor. Ondan sonra bankalara biliyorsunuz var. Ama marketteki dolapların derecesine niye saldırırsın yani sen? Niye böyle bir şeyi hedef aldılar acaba? Efendim, yüzlerce marketin soğutma sistemini ele geçirmiş hackerlar. Çok ilginç. Yani gıda krizine yol açalım diye birileri herhalde uğraşıyor. Duydunuz mu siz böyle bir şey? Hiç duymadım. Yani niye acaba? Nedeni nedir? Yani işte bazı şeyler mekanik oldu, böyle dijitalleşti falan, değil mi? Manuel olsa gider elinle yaparsın. Şimdi adam uzaktan yapıyor her şeyi yani. Şimdi bu dünyanın bu halini dadalamayalım da nasıl, ne yapalım yani? Ya uzaktan kumanda edilen şeylerin işte dünyadaki sıkıntıları efendim. Yani adam mesela buzdolabına et koymuş, hacker uzaktan onu pişiriyor orada yani. Acaba hani evde zamanı yoktu da pişirmeye, dur lan dedi, ben şunları bir ısıtayım da pişireyim, öyle alayım mı dedin? Ne dedi yani? Var mı efendim bu konuda bir fikri olan yani? Bu hackerlık mı yani? Bu nasıl bir iştir ya? Bu... Kendi çıkarların uğruna mı kullanıyorsun? Evet sevgili dinleyenler, dünyada bu haber var. Bizde de mesela vatandaş ucuz balık yiyecek. Aman ucuz balık satılmasın diye ortalık ayağa kalktı bugün. Bunların hepsine bakacağız.

0: Erfan Aslanhan.
1: Evet, buradayız.
2: Bir dinleyicimiz de Çavdar oralarda mı diyor? Çavdar buralarda. Çavdar'ın daha koltuktaki sıcaklığı gitmemiş yani. Burada vallahi. Hemen bakalım şöyle sevgili dinleyenler, buyursunlar.
3: Adamlar başka çareleri kalmadı. Hackerlığın da dönemi bitti. Yapay zeka mahvetti adamları.
2: Ya adamlar işsiz kalmış, görü aç kalmışlar yani. Marketlere saldırıyorlar. Vallahi film senaryosu gibi sevgili dinleyenler. Ama yani bu akıllı sistemleri yok diyorlar, akıllı ev, işte akıllı telefon, akıllı araba falan. Bunların açıklarını yakalayacaklar. Oradan yürüyecekler yani. Yeliz'ciğim merhabalar canım benim.
4: Valla benim bir fikrim var ama eğer böyle hani dünyadaki tüm insanları düşünen birileri ise eğer, hı hı, muhtemelen açlığa dikkat çekmek için, hani parası olan da alamasın, aç kalmak neymiş görün bakalım mantığıyla yapılmış olabilir.
2: Güzel, işte bu. Bir farkındalık yaratıyor hackerlar diyor Yeliz Hanım. Tabii açlık, sefalet dünyanın derdi aslında. Yani bu çok yiyenler yüzünden bu haldeyiz yani. Çok doymayanlar yüzünden bu haldeyiz. Sistem belki de birilerini bu yola itiyor efendim. İrfan abi, sakın yapay zeka üretim yapsın diye marketleri ele geçirmeye çalışmasınlar. Bu arada Instagram'dan size gördüm mesajı. Efendim huyla alakalı Rusça kelime geldi. Hay huyunuz kurusun, hay huyunuz kurusun. Ahmetciğim yapma, dur.
5: Efendim huyun kurusun ya, seni çok seviyoruz ya.
2: Ben de seni ya.
5: Saat 5 olsa da şu programı dinlesek diye can atıyoruz. Neden biz böyle yapıyoruz?
2: Niye?
5: Kim bunu bize kim tavsiye etti?
2: Kim?
5: Biz galiba deliyiz. Dadadalamaya devam.
2: Devam. Devam. Efendim huyumuz kurusun, dadalamayı seviyoruz. Ne yapalım, ben çocukluğumdan beri dadalıyorum yani. O zamanlar çocuktum işte, bu Kanal D'nin koridorlarında dadalarken. O zamandan beri seviyorum dadalamayı. Herhalde konuşamadığım gün giderim ölürüm yani. İrfan'ım elimden geleni yaparım. Huyum kurusun, bana olmayacak bir şey illa olacaktır diyor. Bakalım başka neler var sevgili dinleyenler, şu mesaja baksana diyor. Asla yapamam, edemem diyemem dadacım diyor. Ah keşke o çıt kırıldım kızlardan olabilsem, huyum kurusun demiş. Ama kahretsin, bir de yaptığım sürprizi bozmakta üstüme yok diyor. Evet, şöyle bakalım. Güzel kızımın Berlin ve senin doğum günün enişten dileklerim de diyor. Hemen şuna bakalım.
6: İrfan kardeşim merhaba, Antalya'dan.
2: Merhabalar efendim. Sağ olun.
6: Bu hakikaten bu dadalamak ne demek oluyor ya? Şöyle bir parantez içinde açıklasanız da, hatırlasak.
2: Çok uzun.
6: Yenilesek.
2: Çok
6: bu
2: uzun.
6: Bu arada da doğum gününüzü kutlarız. Sağlık, umutlu.
2: Sağ olun efendim. Dileriz. Bunun için dadalamanın ne demek olduğunu anlamak için dadaizme kadar inmemiz lazım. Yani günümüze ulaşamamış bir sanat akımı ama var olduğu yüzyılda neler yapmış araştırmanız lazım. Gerçekten.
7: Abi şöyle bir şey var bu arada, hani yok yapay zeka ile böyle oldu bilmem ne falan filan. Abi kablolu veya kablosuz veri alan her şeye ulaşabilirler. Buna evinizdeki o uydu da dahil, televizyona bağlı olan uydu ya da ne bileyim telefonla çalışan ışıklar, açı kapatlar falan, her şeye ulaşabilir abi. Veri ya alan her şeye ulaşır.
2: Ya adamlar bakın. Hani milleti aç bırakınca demin hanımefendinin dediği gibi hackerlar da sağlıklı düşünemiyor. Yani o yüzden aç bırakmamak lazım milleti. Aç bırakmamak lazım.

0: Benim yarim var.
1: Var mı? Derya Hanımcığım hoş geldiniz efendim, merhabalar. Ankara'dan Derya yollamış.
2: Ay aman aman aman hoş dinlin. Gözleri boncuk mavi. Gelmiş radyo başına. Eğlendilerin delileri.
1: Vay
2: hoş be. Geldin.
1: Hoş bulduk.
3: Sen örmedin mi yarim? Kızlarla konuşurken sen görmedin mi yarim?
1: Şimdi reklama gitmeden önce bir şey soracağım. Bak ilk defa duydum, bugün gündemde foşur foşur diye bir adam var efendim. Yani bilmiyorum adam mı ki, bu mevzulardan anlaşılıyor. Adam mı adam değil bunlar yani, bunlar insan değil. Bir de Ankara'nın abisi varmış efendim. Ya bunlar nasıl türüyorlar? Hani bizim vatandaşımız niye bu insanları takip ediyor? Yani ikinci bir Haluk Levent davasıyla Türkiye karşı karşıya sevgili dinleyenler. Hani bunlar işte bir yayıncı mıymış, işte bir şeymiş, temizlik videolarıyla tanınan birisi. Kim bana biri anlatsın, kim tanıyor bunu? Ne bu foşur foşur? Ve Ankara abisi kim bunlar? Bunlar efendim iyilik melekleriymiş göya, insanlara yardım topluyorlarmış. Şu an gündemde bu iyilik meleklerinin efendim milyarlar lira parayı nasıl tokatladıkları, indirdikleri. Ya biliyorsunuz bir fon krizi vardı, üstüne bu. Ondan önce Haluk Levent. Ya biz foşur foşur kazıklanmaya doymayacak mıyız? Yani yemin ediyorum size, ben bu haberler çıkınca gördüm. Kimdir nedir bilmiyorum. Yani niye bizim halkımız bunları takip eder, inanır? Bu kadar mı saf bir millet olduk ya? Ya çok acayip ya. Biri anlatsın kimmiş, tanımıyorum. Bakalım kim anlatacak, kim tanıtacak bunu. Bir Ankara abisi adı Yasin Oyanık'mış. Az önce tutuklandı, gözaltına alındı. Efendim iki şahsında hesapları, kurdukları dernek yapıları üzerinden 2 milyar TL'yi aşan yasa dışı finans trafiği yönettikleri ortaya çıkmış sevgili dinleyenler. İddialara göre, tabii iddia ama biliyorsunuz her ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Bakalım neler çıkacak bunun da altından böyle. Yani hesaplar arasından aktarılan devasa kaynağın önemli bir kısmının yurt dışına, illegal yapılara aktarıldığı söyleniyor. Biz vallahi gerçekten bize müstahak diyeceğim de ayıp olacak. Gerçekten yani. Foşur foşur bizi dolandırıyorlar. Foşur foşur foşur. Kim niye takip ediyor abi? Biz bunları takip ediyoruz diye, biz bunları adam yerine koyuyoruz diye işte millet işte asgari ücrete çalışır. Bunlar milyarları götür. Bu arada milyar diyorum, eski paralar değil. Yeni para, hani milyonun, milyarın, katrilyonun, trilyonun kavram kargaşasında aklımıza yerine koyamıyoruz şeyi yani. İddialar böyle. Efendim Ankara abisi hakkında gözaltı iddiaları doğruymuş. Herhalde tutuklandı. Ben şimdi reklama gidiyorum. Huyum kurusun. Bunları da dadalamaktan duramıyorum yani. Reklamlardan sonra güzel dadalayalım. Konumuz huyum kurusun. 0549 204 0104'e bir sallayın, geliyorum.

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
3: Bambim var benim.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
8: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Radyo T.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
11: Makine
12: içtenlikle çalışıyor.
11: Samimiyetle.
12: Hareket eder.
11: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Vallahi dilime kolay ama yüreğime zor durumlar var. Zor durumlar. Burası Radyo D, beni Fana Sanan. İstanbul'da kasvetli bir hava olabilir ama eğlenceliyiz, güzel.
1: Zaten bu kafada değil, seni evi bile zor bulurum.
0: Efendim 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz huyum kurusun. Huyumuz kurusun gerçekten. Aldanıyoruz, kanıyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki İrfan, kime inanacağız diye. Vallahi bazı istisnalar dışında radyoculara inanın, ben size. Bakın gündemde sürekli bir dolandırılma, işte efendim, yani kandırılıyoruz. İşte Haluk Levent'i biter, foşur foşuru başlar, o biter, Ankara'nın abisi başlar, o biter, efendim bilmem ne Patili Derneği başlar, o biter, o başlar. Bir türlü sürekli böyle bir döngü içerisinde dolandırılıyoruz. Ama ben mesela hani kefilim. Bütün diğer radyolardaki radyocu arkadaşlarım falan, kimse sizi dolandırmadı onlar arasında. Hani yayıncı mayıncı diyorlar. Bir tanesi var, yine dinleyicimiz göndermiş. Bir fenomen yok, kedilerle alakalı bir mevzusu var onun da. İnanmıyorum ya. Ben mesela ilk defa görmüşüm, bakıyorum. Yani bu kadar mı boş zamanınız var? Bu kadar mı... Yani onlar kadar mı aklınız çalışmıyor? Yani bu internetteki o saçma sapan yayıncıları izleyip dinleyip ne kazanıyorsunuz, size ne katıyor? Gerçekten de hayretler içinde bakıyorum. Bakın bir hanımefendi, şimdi bu gündemde olan temizlik videolarıyla tanınan, sonrasında işte bu Ankara'nın abisiyle birlikte böyle bir iyilik hareketi adı altında dernek kurmuşlar falan. Yani bugün kara para akladıkları, bu paraların büyük bir kısmının yurt dışına kaçan bazı örgütlere aktarıldığı falan söyleniyor. Çok acayip bir şey. Bak hanımefendi ne diyor? Buyursun hanımefendiyi dinleyelim. Buyursun.
2: İrfan Bey, o foşur foşur dediğiniz insanı ben bayağıdır takip ediyorum. Hani şöyle önüme gelince takip ediyorum. Yani özel bir sitesini takip etme değil. Ben bakınca o geliyor. Hı. Evini temizliyor. Duruyor. Camileri temizliyor. Tarihi mezarlıkların kenarlarını temizliyor.
0: Evet.
2: Yani hiç kötü bir şey yapacağı hiç aklıma gelmez yani. Yani kim gider de bir caminin abdesthanesini temizler. Hı hı. Bu Ankara abisi de nerede yardım ihtiyacı var, onları görüyorum yani. Hı hı. Vallahi eğer böyle bir şey çıkarsa ben şok. Ve zaten güvencimiz kalmadı da eğer bunları da öyle görürsem çok temiz insanlar gibi görünüyorlar.
0: Ah canım ablacığım.
2: Bilmiyorum.
0: Ya. Ah canım ablacığım.
2: İnşallah değillerdir.
0: Ya bak işte biz, senin gibi bizim milletimiz, memleketimizin tertemiz, tertemiz insanlarının, yani şunu düşünmesi lazım. Ne uğruna temizliyor bir yeri gidip? Veya da bu iyiliği ne uğruna yapıyor? Yani babasının parasıyla mı yapıyor bunları? Değil. Değil. İlla ki bunların altında bir çıkar mevzusu yatıyor. Maalesef. Yani şimdi bunlar orada tamam bir iyilik yapıyorlar. İşte millete para dağıtıyorlar falan. Denetleniyorlar mı ablacığım bunlar yani? Hani neden radyoların örneğini verdim? Gerçekten de hani bu TikTok yayıncıları, başka bir ismini anmayacağım bir yayın platformları var. Oradaki yayıncılar falan, yani bir denetlenme mekanizması olmadıkları için her türlü suça bulaşabiliyorlar. Ve özellikle de bunu hep söyledik, birileri bunların takipçisi var falan diye kurmaca bir şekilde bunların üzerinden bir şey aklıyor, para aklıyor yani... İyilik adı altında. Şimdi ben bakarsam burada benim yayın direktörüm var, müzik direktörüm var, genel yayın yönetmeni, müdürüm. Ondan sonra müdürden sonra kanalın CEO'su. Sürekli dinleniyorum, denetleniyorum değil mi? Yani hani bunlar denetlemese mesela Rütük denetliyor ya. Ne yapıyorsunuz? Şimdi sosyal medya dediğimiz şey denetlenmiyor. Kim ne yaparsa orada bilmiyoruz. Sen zannediyorsun gidiyor işte, yok camiyi temizliyor, İyilik yapıyor falan yani. Allah'ım ya. Valla bugünkü haberlerden sonra da artık foşur foşur efendim hapishane videolarını izleriz diyeyim. Tamam. Tabii ki şimdi bir iddia falan ama bu iddiaları geçmişte de gördük. Nereye doğru gidiyor efendim bu iddialar? Altından neler neler çıkıyor. Çünkü bir pisliğin kokusu geldiği zaman onun zemininde, o pis kokunun zemininde neyi çıkacağını biliyorsunuz yani. Değil mi? Maalesef. Bak bir abimiz de göndermiş.
3: Çektiğiniz arkadaş birkaç kez önüme düştü Instagram'da ya da YouTube'da. Böyle çok duygusal, çok fakir, işte işte yardıma muhtaç kişilere, işte kimsesiz çocuklara, yani işte çok böyle kötü koşullarda yaşayan kişileri sözde buluyor bu arkadaşlar. Ankara abisi gidiyor bunlara yardımcı oluyor. İnsanların izleyince böyle yüreklerine dağılacak videolar çekiyorlar.
0: Ya.
3: Tabii ki ben...
0: Ne güzel yakalamış oradan değil mi? Oradan güzel damarı bulmuş Türklerin, memleketimizin insanının damarını yakalamış orada.
3: Bunları unutmadım, takip de etmiyorum. Sadece önüme düştüğü için söylüyorum. Ama bizim halkımız duygusal. Yani üzümlü kek. Bu tipler bizim halkımızı çok rahat dolandırır. Dolandırır.
0: Ne kadar acı, ne kadar acı ya. Bak bir dinleyicimiz yazmış. İrfan, bu adamdaki temizlik hastalığı meğerse kara para aklamaya çalışıyormuş diyor. Meğerse parayı temizliyormuş, aklıyorlarmış. Yani
3: temizlik yapan obsesif de işte onu iş edinmiş. Çok güzel. Bakın ben ne güzel işler yapıyorum. Destek olmak isterseniz takipçilerinden para koparıyor. Ya o tam uyanık o.
0: Ya. Çok mesajı var bununla alaka. Herkes çok şaşkınız, hiç beklemezdik diyor. Haluk Levent'ten bekler miydiniz? Beklemezdiniz. Zaten para günümüzde öyle bir şey ki gördüğü zaman insan heyecanlanıyor. Diyor ki elleyeceğim o kara parayı, kirli parayı diyor. Para bence valla Rabbim özellikle insanoğlunun başına bunu vermiş ki görün bakalım nasıl sizi bununla sınayacağımı diye.
4: İrfan abi iyi akşamlar.
0: Merhabalar.
4: Ankara'dan sevgiler, saygılar.
0: İşte Ankara sana. Buyursunlar.
4: Yani bu Ankara abisi olayında ve diğer o abinin hakkında çıkanlar doğru mu değil mi bilmiyorum. Şayet doğruysa. İnan bana, büyük oranda insanların hayalleri yerle yeksan olur abi.
0: Ya
4: başta
0: işte.
4: Benim.
0: Bak işte.
4: Başta benim. Zaten böyle şeylere inancımız kalmadı.
0: Ya.
4: Telefonda bile yani birisi aradığı zaman şüpheyle yaklaşıyorsun. Yabancı bir numara aradığı zaman acaba kim bu, dolandırıcı mı falan mı filan mı? Yani bunlar da eğer böyle çıkarsa abi var ya, daha bu insanların kimseye güveni kalmaz. Kalmadı zaten de. Yani sana şöyle söyleyeyim. Anaya babaya bile güveni kalmaz abi.
0: Aman abi deme ya.
4: Yazık oldu abi. Çok yazık oldu ya.
0: Abi biz o defteri Haluk Levent'te kapamadık mı ya? Yani... Bakın yani gerçekten de Haluk Levent'ten ders almadık mı? Tabii bunlar yani öncesi var tabii. Haluk Levent'ten sonra ortaya çıkmış değiller. Ya niye işte, niye Ankara'nın abisi? Niye abi Ankara'nın abisisin sen ya? Ankara'da abi mi kalmamış o? Demek ki yok ki bir abiye ihtiyaç olmuş orada yani. Herhalde. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz.
5: Malatya'dan selamlar İlfan. Evet, ben de Instagram'da sürekli önüme düşüyordu. Takip etmeye başladım.
0: Al işte.
5: Ve yardım etmeyi de plan.
0: Şimdi bu Instagram'da öne düşme mevzusu da artık o konuda da akıllanalım. Yani bunların parası var. Parayla sizin önünüze düşürüyor videolarını. Yani onu buradan anlayın yani. Bir şey sizin gözünüze sokuluyorsa arkadan itekleniyordur yani. Onu bir bilin. Gerçekten yani... Niye sakin insanlar yani gerçekten de böyle liyakat sahibi, kalifiye, donanımlı insanlar önünüze düşmüyor da bu neydi belirsiz 2-3 senede türemiş böyle tipler önünüze düşüyor. Niye abi? Çünkü onlar sizin önünüze düşmek için para harcıyorlar, videolarını öne çıkartıyorlar falan. buradan anla ki bir çıkar var zaten.
5: Anladım, hani insanlara yardımcı oluyor ya, ben de bir belli bir bütçe göndereyim, benim adıma da bir yardım yapsın falan diye. İyi ki göndermemişim İrfan.
6: İşte bak.
5: Yoksa kendimi çok salak hissederdim.
0: O çok kötü i̇şte bir şey. İşte bak böyle... sevgili dinleyenler, insanın kendisini enayi yerine konulduğunu hissetmesi kadar aciz bir şey yok ya. Telafisi olmayan bir duygu. Gerçekten ya, ne bileyim, birisine bir kötülük yaparsın, kendini kötü hissedersin, telafi edersin falan. Bunu telafi edilmez bir şey. Yani kendini enayi gibi hissetmek.
5: Maneviyatıyla, duygularıyla oynuyorlar insanlar maalesef. Biz de böyle gördüğümüz zaman, işte camiydi, temizlikti. Ya onu işte gördüğümüz zaman ah inanıyoruz.
0: Canım, ah canım.
5: Maalesef bizim duygularımızla bak, böyle oynuyorlar.
0: Emrah Bey diyor ki, İrfancığım bunların çok büyük troll orduları var. Hemen buraya da doluşup sana da saldırabilirlerdi. Gelsin abi, gel, gelsin. Gel, Ankara'nın abisi de dayısı gelsin hadi. Burada yanlış bir şey söylemiyoruz ki. Adam tutuklanmış. Gitmiş yani.
7: İrfan, Levent abisi diye bir dernek mi kursam acaba ya?
0: Levent abisi.
7: İnsanların güvenceği şekilde.
0: Güvence.
7: Dur bakalım be.
0: Levent abisi bak. Of ya. Efendim, huyumuz kurusun, vicdanlı tarafımızın o huyu kurusun, kurusun gerçekten. Haber merkezimiz bekliyor Semih Yıldırım. Günün son gelişmelerini Semih Yıldırım'dan dinleyeceğiz. Sonra 0549-204-0104'e dadalamaya devam edeceğiz efendim. Akıllanana kadar konuşmamız lazım efendim. Herkesin duyması lazım. Bakın, girin Instagram'ınıza, kim bu sonradan takip ettim önüme düştü dediklerinizi çıkarın artık. Çıkarın. Çıkarın takipten. Haberler, reklamlardan sonra bu şarkıyla döneceğiz.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Türkiye'de Ocak-Eylül döneminde havalimanlarında direkt transit yolcularla birlikte 193 milyon 156 bin kişi ağırlandı. Bu rakamlarla birlikte yılın 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verildi. Almanya'da Nürnberg Havalimanı'nın acil durum nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna son bir haftada 1260 düzensiz göçmen geldi.
2: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Ankara sağanak yağışlı 20, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya sağanak yağışlı 21, Trabzon bulutlu 25 ve hafif yağmurlu aralıklı güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
4: Çölle bahar havası.
3: 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle Petrol Ofisi'nde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Ben de emekli olana kadar Rabbim ayırmasın sizi benden sevgili dinleyenler. Burası Radyo D. İkinci saatimize geldik efendim. Sizler trafikteyken biraz dünya hallerine, biraz Türkiye'nin haline bakıyoruz ve dadalıyoruz dediğimiz gibi. Konumuzda huyum kurusun efendim. Radyolarını yeni açanlar için huyum kurusun. Demin az önce bütün radyolardaki yayıncı arkadaşlarıma kefilim demiştim. Bir dinleyicimiz de geçen sene olmuş tabii bu olay. İşte şu nokta nokta isimli radyocuya da kefil misin demiş bana. Tabii istisna bir hareket. Yani evet hatırlıyorum, bir taciz olayıydı onun yaşadığı. Ki sevmem de net söyleyeyim, yani buraya yazmışsın. Tasvip mi etmiyorum tabii ki de. Hani imtina ederek de yani genelleme yaptım ama hiçbir radyocu böyle kitlesel olarak toplumu dolandırma gibi bir şeye çıkmadı. Yani hani öyle bir yola çıkmadı. Bu istisna.

esnada bir kız arkadaşıyla bir şey olmuş. Sonra kız onu ifşa etmiş falan. Sosyal medyada gündem olmuştu falan. Biliyorum kendisini. Ama o da mesela yani ben yayıncılığa başladığım zaman yoklardı. Sonradan hani bakıyorum bizim zamanımızdaki yayın yönetmeni ustalarımız yine böyle liyakata önem verir. Kimin ne olduğunu gözünden anlardı yani. Kurduğu iki cümleden adamın anlarsın ne olduğunu zaten. Sonradan radyocu olmuş bir kişi tabii ki de yaptığı şey yanlıştı. Ona kefil değilim söyleyeyim yani. Ama bu anlattığımız bu kitlesel olarak büyük çapta dolandırıcılıklar falan bunlar bambaşka şeyler. İkisini karıştırmamak lazım. Yani bu işte sosyal medyadaki yayıncıların toplu halde bütün toplumu dolandırmaları çok farklı bir şey efendim. Çok farklı bir şey.

0: İrfan Bey, hayırlı akşamlar.
1: Sağ olun efendim.
0: Maalesef milletimiz, yani insanımız çok iyimser.
1: Çok çok.
0: Ama bu şekilde iyimserliklerin topyekun birleştiğini düşünemiyorlar. Ne kadar paranın toplanabileceğini ve bu paranın hacminin nerelere varabileceğini düşünemiyorlar. En basit.
1: Abi bu iyilik dernekleri bilmem neler falan, yani böyle çok, çok büyük rakamlar, telaffuz edemeyeceğimiz rakamlar yani. Hani
0: muhabbetini biraz düşünürlerse oralara da aklımızın alamayacağı kadar çok paranın akacağını düşünebilirler. Çünkü insanların bam telini vuran videolar yayınlıyorlar ve o an adam 100 bağışlayacaksa 500 bağışlıyor, 500 bağışlayacaksa 1000 bağışlıyor ve o an kötü bir gün geçiriyor, daha fazlasını bağışlıyor. Yani maalesef biz millet olarak buna çok
1: maalesef evet. Ersin Kuyumcu. Bakın yani bu fon olayında hala anlamadık yani rakamları ne olduğunu falan. Bu dernekler de işte öyle büyük rakamlar, anlayamayacağımız büyüklükte rakamlar yani. Bir de bakıyorsun Instagram sayfalarına, yüz binlerce takipçiye ulaşmışlar falan. İddialar çok büyük, çok büyük rakamlar yani. O yüzden vermeyin ey halkımız, vermeyin kardeşim, vermeyin yani. Ya sokağınızda falan Allah'ını severseniz hiç mi aç insan, yardıma muhtaç insan yok? Akrabalarınızda da mı yok ya, gidin onlara yardım edin yani. Sen niye bu foşur foşura yardım ediyorsun? Veyahut Ankara'nın abisine niye gidip paranı veriyorsun? Vermişiz yani, vermişiz Türk halkı olarak. Benim haberim yok yemin ediyorum. Bak bugünden itibaren uyarıyorum artık, yeter son olsun. Git, akraban var, ihtiyacı olan akraban var, sokağında var, çocuğunun okulunda var ihtiyacı olan birisi. Git muhtara söyle, bir şeyi yap. Niye abi sosyal medyada gördüğümüz her kişiye inanıyoruz ya? Bu kadar bizim aklımız yok yani artık ya. Bir de iticiler, antipatikler yani bu tipler nedir ya? Hani bir kere tipten anlamanız lazım yani. Hani Yusuf Bey diyor ki bu ülkede birileri foşur foşur paraları götürüyor. Bu gariban da borçlarını nasıl ödeyeceğim diye kara kara foşur foşur düşünüyor diyor. O kadar haklı ki. Seda Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
2: İrfancığım iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler.
2: Kuyum kurusun, kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım. Bu arada kutlu doğum haftan tekrar kutlu olsun.
1: Kız o nasıl kelebek gibi uçar da arı gibi sokarsın ya? Bu, sen... Kuyum kurusun diyor, bir şey çok istersem elimde kalır İrfan demiş. Sen orta seviyede iste de koparma yani onu... Hemen bakalım şöyle. Hoş geldiniz hanımefendi, buyursunlar.
3: İrfan merhaba.
1: Merhaba canım.
3: Ya bu foşur foşurcu abi ve onun gibi Instagram'da rağbet gördüğü söylenen şeylerin hiçbirine itibar etmemek gerekiyor.
1: Bravo.
3: Evet, seyircilerin söylediği gibi bunlar takipçilerini de satın alıyorlar. Ayrıca bu kadar temizlik hastasıysa tedavi olabilir. Hiç kimse babasının ayrına gidip şadırvan, abdesthane falan temizlemez.
1: Değil mi?
3: Ama her geçen gün insanlara karşı güvenimiz özellikle Türkiye'de kalmadı.
1: Ya.
3: En yüzü ak çapakçı olanlardan neler neler duyduk. O yüzden herkes bence sanal alemden de birazcık uzak durmalı.
1: Kesinlikle.
3: Çünkü çok yanıltıcı ve bizim insanımız buna çok müsait.
1: Çok müsait.
3: Bu arada
1: çok.
3: İrfan, ben de yıllarca böyle kıyafetli ayakkabı sitelerinden alışveriş yapıp hep kazıklanmış biri olarak bunları söylüyorum. Yani böyle içinden saçma sapan şeyler çıkan çok paketlerle karşılaştım. O yüzden bu tarz şeylere karşı temkinliyim artık.
1: Evet. Biraz ara verelim artık. Ara verelim şu sosyal medyaya. Ara verelim.
4: Bu sefer
1: İrfan şimdi girdim eve ve üstümü çıkarmadan temizliğe durdum, huyum kurusun demiş. Ama ilk önce seni açtım diyor. Huyum kurusun İrfan, koşarım yakalarım sonra da salarım demiş efendim. Evet.
4: Şimdi yarın bir gün İstanbul'un abisi İrfan diye çık, sen ondan sonra otur seyret eğlenceyi.
1: Ya bir gün denemek için yapmak lazım, biliyor musunuz? Hani aldığımız paraları iade edeceğiz ama deneyeceğiz yani. Tekrardan kanıyor mu halkımız diye. Bir gün deneyelim. Bence diyor artık kendimize inanmamız gerekiyor. Bu insanlar para toplayıp yardım yapıyorum adı altında sömürüyorlar. Yapılacak iş belli. Yardım yapılacaksa kendi aramızda bildiğimiz insanları toplayıp yardımımızı kendimiz yapacağız diyor. Aklın yolu bir ama biz akıllanmıyoruz abi. Nedense. Bu konuda Demet Akalın'ın dediği gibi sabıkalıyız artık. Yani...

0: İrfan, bunları bilmem ama bizim burada böyle sokakta birilerine yardım yapan bir oluşumu yakinen biliyorum. Adamın nalburu dükkanı varken yardım yapan kişiyle saç ekim merkezi açıp ultra zengin oldular. Sayısız araba ve işleri var. Saçtan dişten anlamaz adamlar böyle yerler nasıl açıyorlar, ben de bunu anlamıyorum demiş. Al işte, çıkıyor ortaya. Efendim bakın, bunlar o parayı aklamadan önce kendilerini belli bir kurguyla birlikte böyle takipçiler satın alarak özellikle kendilerini ünlü ediyorlar. Sonra kazancını sosyal medyadan kazanıyormuş gibi gösterip para aklıyorlar yani. Hani sen de diyorsun yok ya, gözümün önünde başladı bu işlere, büyüdü falan yani. Sen öyle zannediyorsun. Bunu bakın gazeteciler hep anlattı işte. Dubai'de orada burada niye insanlar gidiyor? Orada mesela böyle zengin Arapların bu işi zaten çözmüşler. Böyle altının ham maddesi var ya, onu alıyorlar. Hani hep sınırda duyuyoruz ya işte, kaçak altın yakalandı sınırda, kaçak altın yakalandı falan. Türkiye'ye sokuyorlar o altınların bir kısmını. Sonra onları işletiyorlar burada. İşletip de diyor ki sen diyor bir düğün yapacaksın. Bir tane kız bul diyor böyle meşhur sosyal medyada. Aynı Vanlı Kara Haydar'ın meselesi yani. Sonra o işlenmiş altınları düğünde takıyorlar. Sonra o ham maddesinin yani altın nasıl sahibiyle kırışıyorlar o paraları. Altınlar satıyorlar, ondan sonra para ne oluyor? Sisteme girmiş oluyor. Nerede kazandın? Düğünde kazandım falan filan ya. Yani. Bunları devamlı da anlatmayalım artık. Gördünüz, okudunuz, biliyorsunuz.
1: İrfan amca, böyle dadalamayı nereden öğrendin?
2: Benim dedem Berk dadacıydı.
0: Senin deden de mi dadacıydı?
3: Yağmurlu bir İstanbul gününden hoş geldin İrfan.
0: Hoş bulduk sana. Canım.
3: İrfan'ın bu hacker muhabbeti de yanlışlıkla yapmışlardır diye düşünüyorum. Yoksa
0: tabii
3: marketteki dolaptan ne ister? Yanlışlıkla yaptıklarını da kabul etmeyip toz kondurmak istemediler galiba. Geri de çeviremediler. Sanırım böyle bir durumdur diye düşünüyorum.
0: Size bir sorun var reklama gitmeden önce. Türkiye'de bir şey ucuzladı şimdi. Herkes yemesi lazım. İşte omega alacağız, vitamindir falan. Sizce o ne ucuzladı? Ve bu ucuzlayan şeyin başına ne gelmiş olabilir sevgili dinleyenler? Bakın Türkiye'de bir şey ucuzladı. Bollaştı çünkü. Bayağı bol çıkıyormuş. Ucuzladı diye bugün duyurular var efendim basında. Vay bu niye ucuzladı diye. Gördünüz mü sevgili dinleyenler? Türkiye'de ne ucuzladı da o ucuzlayan şeyin başına ne geldi? Bakacağız, bakacağız. Bunu da gördük ya, vallahi. Candan adam hoş geldin, nasılsın? Hani az önce dedim ya, Aygül Aydın bana doğum günü hediyesi olarak doğum haritası hediye etsin diye. Bak diyor ki İrfan'cığım diyor, doğum haritasıyla ile galiba ebemizi ne taraftan göreceğimize bakıyorlar.
4: İrfan'cığım bunlar 5 kavanoz bal 100 TL ile başladı. Fonlamaya kadar geldi iş.
0: Ya.
4: Sonra işin foşuru foşuru çıktı.
0: Yani foşur foşur için işin botu çıktı, yemin ediyorum. İlk önce televizyon aracılığıyla, hatta onun üzerine şey kurdular, radyolar kurdular hatırlıyorsanız. Oradan böyle insanları dolandırdılar. Meğerse bal adı altında şekerli su satıyorlarmış insanlara. Orada tutsaydık o balın kavanozunu buraya gelmezdi mevzu. Tutamadık ama orada yani.

Vallahi sevgili dinleyenler, işte bir dernek mi, yardım mı etmek istiyorsunuz? Girin, inceleyin, bakın. Bir, ya bunların hiçbirinin var mı bir faaliyet raporu? Alayı Tokatçı, Allah'ını seversiniz. Levent şey, Haluk Levent'in de kendi sayfalarında falan yıllarca bekledik bir faaliyet raporu. Ne veriyor, ne geliyor, ne gidiyor göremedik ki yani. Aynısı bunlarda da var işte. Girin, web siteleri var. Ya hepsinde aynı şey. Bir faaliyet raporu yok. Kaç para kazanıyor, kaç para gidiyor. Gelen yok, giden yok yani. Sonra efendim bağışçıları da suçlu. Yani kanıyoruz. Vallahi çünkü bunun önüne herhalde öyle geçeceğiz. Bağışçıları da suçlu ilan edersek artık akıllanmıyoruz yoksa yani.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Akü.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Sevgi, İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı deniz kokusunu özleyenlere gelsin.
0: Radyo Dead.

0: çok çaylak var. Çok susturmamız gereken çok çaylak var efendim. Çok çok çok. Boş konuşan çok çaylak var memlekette. Çok çok çok. Foşur foşur konuşuyorlar yemin ediyorum. Foşur foşur. Burası Radyo D. 18.30 saatlerimiz beraberiz. Müthiş bir trafik var İstanbul'da görüyorum. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Az önce gördüğüm sigara satışında 18 yaş kontrolünün QR kodlu elektronik sistemle yapılması planlanıyormuş efendim. Artık TC kimlik numarasıyla eşleşerek yalnızca kişinin 18 yaşını doldurup doldurmadığını doğrulayacak ve o yüzden de kişinin adı, tam yaşı veya kişisel bilgileri aktarılmadan sigara satışı yapılacak efendim. Yani eskiden derlerdi işte, bana bak gelirken bir sigara al oğlum falan. O dönem kapanıyor sevgili dinleyenler. Artık herkes kendi alacak gidip. Vay be, önceden sabah kalkıp böyle ekmeğe gitmeler falanlar filanlar. İşte akrabaların sürekli seni sigara yollaması, komşunu sigara aldırmaya yollaması falan. Yani her türlü aslında toparlama, düzeltme şeylerimiz bir yandan gidiyor, devam ediyor sevgili dinleyenler. Yani bugün vardı 18 yaşında bir çocuk akranları tarafından sırtına kolonya dökülerek çakmakla yakıldığı haberi gündemde. Vücudu 3. derece yanık oluşmuş çocuğun efendim. Yani çocuklarımızı korumak için, geleceğimiz için işte önlemler almak zorundayız. Sigara ise sigara, internete yaş sınırı. Önemli şeyler. Yoksa görüyorsunuz yani foşur foşur bir pislik akıyor aslında. Yani hani temizlik adı altında milleti kirletiyorlar, vicdanları kirletiyorlarmış efendim. Maalesef böyle bir durum var.
1: Çocuk, ne oldu? Getirdiler evi. İşte biz bu kaydıraktan düştü dediler. Biz buna baktık. Çocuğun üstüne başka bir tişört giydirmişler. Uzun bir tişört. Baktık ki bu kaydıraktan düşmeye benzemiyor. Çocuk hemen kendini attı banyoya, su tuttu sırtına. Ben tabii çocuğu sıkıştırdım, dedim ki oğlum ne bu, beni dedi kolonyayla yaktı deyince çocuklar hemen kaçtı.
0: Oh.
1: Kaçtı, hemen yandaki zaten çocuğu duruyordu. Babasını çağırdım aşağıya, dedim ki ya gel kardeşim buraya bak, böyle böyle bir olay oldu. Çocuğu kapının önünde dövmeye kalktı, biz izin vermedik kendi oğlunu. Onun arabasıyla birlikte hemen şeye geldik, buraya hastaneye geldik. Acile girdik, acilde şey yapmadılar, müdahale etmediler, hemen yanık ölümüne gönderdiler. Yanık bölümünde müdahale ettiler işte. Çocuğun yatışını matışını yaptık. Üçüncü derece çocukta bir yanık var. Veya bir yattık hastanede bir 20-25 gün. Ondan sonra şeye çıktık. Taburcu olduk biz. Taburcu olduk. Çocuk durmayınca tekrar hastaneye geldik. Çocuk hastaneye gelince de hastanede bilincini kaybetti.
0: Ah canım benim.
1: Bilinçaltı
0: ya.
1: Bilinçaltı kaybı yaşadık.
0: Efendim çocuğu arkadaşları sırtına kolonya dökmüşler. Çakmakla yakmaya çalışmışlar efendim. Bak bu çocuk, 12 yaşındalar bunlar. Komşunun çocuğu yapıyor bunu. Yani şimdi bunu yapan çocuğu da, anasını da, babasını da şöyle böyle içeri almak gerekmiyor mu böyle yani? Çocuk değil sadece, aile de suçlu. Onu yetiştiremeyen aile. Hep bunu son zamanlarda bak herkesin dilinde bu olmalı. Sadece çocuk suçlu değil, o aile de suçlu abi. Yoksa biz düzgün evlat yetiştiremeyerek geleceğimizi kaybetmeye başlıyoruz ya. Gitti, gerçekten bir nesil gitti yani. Çocuk mu, şeytan mı belli değil işte. Çiçeği dalında bırakın. Efendim bir de bu düzenlemeler arasında 15 ve 18 yaş arası kullanıcıların sosyal medya kullanımına kısıtlamalar geldi biliyorsunuz. Canlı yayın açamayacaklar, ekran kaydı alamayacaklar. Bağımlılık oluşturduğu değerlendirilen bu ekran kaydırma gibi özellikleri kullanamayacaklar. Dün vardı yine bir tane fenomen. Kediye böyle müstehcen bir hareket. Bilmem ne yapacağım, kediyi şöyle yapacağım, kediyi böyle yapacağım diye. Ve milyonlarca çocuk takip ediyor bunu. Milyonlarca çocuk. Sonra özür diliyor falan ama ya bir şey olduktan sonra özür dilesen ne olur? Yerin dibine gir yani.

0: Evet, palamutun başına gelmiş Yunus Şahin.
1: İrfan, gel senle bir dernek açalım beraber.
0: Evet, ne derneği?
1: Derneğin ismini de Radyo D Sevenler Derneği yapalım.
0: Aman abi dur, sevmesinler.
1: Yoksa
0: dur,
1: bu iş böyle olmayacak.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki İrfan diyor, ya bak bunu ben de okuyamıyorum yani hani... Bakın milyon değil vurdukları, milyar... İşte katrilyon, trilyona falan çıktık yani artık. Hani foşur foşur yıkamacı. O banka trafiklerini falan şu an tabii gündemde. Cami temizlerken yardım kutularını falan boşaltmış diyorlar. İşte temizlik hastalığı böyle bir şey ama... Kara parayı bile aklıyor sevgili dinleyenler bunlar. Özkan Bey hoş geldiniz, merhabalar, buyursunlar.
2: İrfan'ım valla kesesini dolduran doldurdu be. Kolay gelsin bu arada. Artık daha yani istediklerini yapsınlar. Çığarla mıyarla. Ya giden gitti bir kere.
0: Giden gitti.
2: Parayı
0: doğrusu.
2: İndiren indiriyor valla ya.
0: Parayı indiren indirdi, doğru söylüyorsun. Bu büyük paralar bunlar. Yani artık milyonları çıktık, milyarlar alıp götürmeye başlamışlar efendim. Çalmayın, az daha durun diyor şarkıda bak. Yok, milyar kesmiyor artık. Bak milyar kesmiyor diyor. Bak.

0: İrfan'cığım, büyük para herkesi bozar. O yüzden bir dernek bile olsa birilerinin kontrolünde, devletin denetiminde olmalı. Vallahi bu denetim mekanizması yüzünden bunlar da böyle açığı yakalayıp vuruyorlar gidiyorlar. Başıboş bulmuşlar artık. Çok sinir bozucu. Gerçekten vatandaşımızın böyle dolandırıldığını duymak çok asabımı bozuyor yani. Ben bile kendime enayi gibi hissediyorum. Ben bile yani hiç 5 kuruş para kaptırmamış bir insan olarak bana bile dokunuyor ya. İrfan'cığım, o kişilerin paylaştığı videoların arka fonuna koydukları hüzünlü şarkılar da yasaklanmalı. Ne oluyorsa o şarkılar yüzünden vicdanımız yumuşuyor görünce demiş. Bakın bu da bir neden. Yani bu da düşünülebilir yani. Zaten çok kolay ağlayan bir milletiz ya. Hemen böyle. Ben mesela önceden böyle değildim. Ya bebeğimin yüzüne bakıp ağlıyorum ya artık. Yani ya içimden diyorum Allah'ım ben baba oldum, nasıl oldu? Bak bunu da nasip ettin diye ağlıyorum. En ufak bir şeyde ağlıyoruz. Biz çok kolay ağlayan bir milletiz. Çok kolay bizi o yüzden. Oradan vuruyorlar, kandırıyorlar bizi. Hep büyüklerimiz derdi, ustalarımız, güldürmek zor diye. Bu milletin yüzünü bir güldüremedik yani. O zor olan o. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
1: İrfan'cığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
1: İnsanlar çok günahkar diye düşünüyorum. Bunları da affettirmek için böyle yardım kuruluşlarına bilip bilmeden yardım yapıyorlar. Hani bir şekilde arınma yaşamaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Maalesef bu da fırsatçılar için kolay lokma oluyor.
0: Evet.
1: Yani düşmemek lazım. Düşünmek lazım. İyi akşamlar
0: diliyorum. İyi akşamlar. Telefon geldi abi sana. Diliyorum. Telefona bak, telefona.
2: İrfan Hanım, devletin denetimindeki dernek...
0: Ne oldu, bir iç çekip yollamışsın bana orada bir. İç çekip yollamışsın bana.
3: Bu da İrfan, iyi yayınlar. Yani. Bu fondan dolayı sana bir hesap, matematiksel bir ifade soracağım. Mesela 1 milyon yatırdın. Bir sene sonra 12 milyon oldu. 8 milyon çektin. Kaybın ne kadar? Bana bir hesaplar mısın? Yani kaybettik diyen, çekip de kaybettik diyenler bir şey kaybetmedi. Yani bana bir tutar olarak yayıncılar, dinleyiciler de söyleyebilir. Sen de söyleyebilirsin. Kaybını söyler misin bana?
0: Abi hiç anlamıyorum. O rakamları hiç telaffuz dahi edemiyorum yani. Yemin ediyorum. Vallahi billahi ya.
3: Yani kaybettim diyenler çektikleri paraları bir söylesinler.
4: İyi akşamlar.
3: Ya o zaman her şey ortaya çıkacak aslında.
0: Zaten diyorsun önceden indirmişler indireceklerini ya. Yani dün vardı, haberlerde gördüm. Mesela adamın 1 milyon şeyi var. 1 milyon vermiş, yatırmış. Hani ana parayı alması lazım. Ama önceden de 2 milyon da kazanmış. Buna diyorlar mesela, sana para mara yok. Sen zaten kazanmışsın bu fonun içerisinden. Yani bak onu anladım. Bir onu anlamışım yani. Hani
2: ya abi, ben çocukken kuzenimle birlikte dışarıda oynamaya çıktığımız zaman kuzenim düştü diye ağlıyordum ya. Millet şu an bir çocuğu yakıyor. Okullarda olanlar o kadar acı ki, yani her gün yeni bir çocuk vakası, yeni bir işte ergen genç vakası falan dinliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Ve ben artık nereye gidiyoruz'u sorgulamayı geçtim, hani artık...
0: Yok, gitmiyoruz, böyle durduk, böyle durduk. İrfan, ben o adamı hiç takip etmedim, sevmedim ama bir şey duymuştum. Bir anda kafe açtı, evini değiştirdi. Sonra köye yerleşip sonra da camileri temizlemeye başladı. Sonradan takip ettim. Ve kimse anlamıyor, bizim milletimiz maalesef şu gidişatı görseler zaten anlarlardı. Bakın, kafe açmış, sonra evi değiştirmiş, şöyle olmuş. Para akmaya başlayınca tabii yani... de gözümüzün önünde olmuş bu olaylar ya.
4: İrfan, iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
4: Yemeği, gezmeyi, uyumayı ve para harcamayı çok seviyorum. Huyun kurusun.
0: Ne güzel. Ne güzel, ne güzel.
3: Devlet her şeyin arkasında, kaybını vereceğim diyor. Ama kaybetmedi ki kimse. 1 milyon bir senede 12 milyon oldu. 8 milyon çektin, 4 milyonun içeride kaldı. Sen 7 milyon kârdasın zaten şu an.
0: Pekala, ne bu foşur foşur diye bir şey yollamış bana. Bu kimin bu? Bir de markası mı varmış? Foşur foşur temizlemiş yani. Vay vay vay vay. Dün aldım diyor. Bunlar parayı buradan da götürmüşlerdi. İnanmıyorum ya. Eyvah eyvah. Nasıl titizmiş. Markette senin paranı götürmüş. Oradan götürmüş. Oradan götürmüş.
5: Gel Mehmet, gel.
0: Gel gel. Efendim ne diyoruz? Memlekette kafayı oynatan adamlar olduk. Biz de ne diyoruz? Radyoya geliyorsunuz. Biraz da vücudu göbeğe oynatıyoruz efendim. Biraz da...

0: Öf öf Yeliz'cim, öf öf öf.
1: Valla İrfan, bu yapay zeka çağında hala bir şeylere inanıp ondan sonra böyle kontrolsüzce kullanıp etrafımızdakilere bakmayıp da sosyal medyada gördüğümüz insanlara yardım etmeye devam ettiğimiz sürece bunlar olacak mı Stark yani bize? Bir kere neden sosyal medyadan ya? Neden? Ya bir çevreni oku, bir gör insanları. Hiç mi fakir insan yok ya da neyse kriterin. İlla yardım mı etmek istiyorsun, tatmin mi edeceksin kendini? Bir zahmet, bir zahmete gir. Etrafına bir bak ya. Yani.
0: Dar gün daha. Hani hani. Canı canı canı. Yunus Şahin. Yunusçuğum, merhabalar.
2: Adam milleti foşur foşur dolandırmış İrfan.
0: Ya.
2: İyi yayınlar, iyi bayramlar İrfan.
0: Ya. Nerede bu iyi gün dostları? Nerede? Efendim, reklam, reklamlardan sonra 0549-204-0104'te devam edeceğiz. Konuyu unutmayın ama, bak konuyu unutuz. Huyum kurusun konumuz. Huyum kurusun. Huyum kurusun, huyum.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 13 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 12.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bankası, İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Okula dön-

Yarın başlıyor. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: ölürüm sana. Yine sevgili dinleyenler, Anelya benim bebeğim yaramazlık yapmış, durmamış, ağlamış. Annemiz de aradı görüntülü. Bir yandan stüdyoyu beni izleyince duruyor, susuyor. Bakın bu radyocu olabilir, ben size söyleyeyim. Foşur foşur ağlayan çocuk görüntülü arıyor beni. Burada radyoyu, stüdyoyu görüyor beni, böyle mikrofonun başında duruyor, susuyor ya. Bak, bakıyor oradan. Burası Radyo TV'nin İrfan Aslanan. Ailecek yayındayız sevgili dinleyenler. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz huyum kurusun. Hemen bakalım şöyle neler geliyor. Volkan hoş gelmiş.
1: İrfancığım iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
1: Yani dansı çok seviyorum. Salsa, bachata, R&B, oryantal. Yok yok yani, uyum kurusun be.
0: Oryantal falan. Ama oynayan, yani kitap gibi oynayana yakışıyor yani. Hani ama her türlü dansı yapabiliyorsan helal olsun sana. İrfan, bir şey itiraf edeyim mi? Ben galiba saçımı patlıcan moru gibi bir şey yaptım. Retroda yapmayın demişti Aygül Aydın. Dinledim mi? Tabii ki de dinlemedim. Zaten bana bir şey yapma denilince aksini yaparım. Huyum kurusun. Pişman mıyım? Az biraz da olsa böyle gezeyim be demiş. İyi gez kız. Niye retroda durun hiçbir şey yapmayın mı diyorlar? Merhabalar, hoş geldiniz efendim, buyursunlar.
2: İrfancığım iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim.
2: Babana bile güvenmeyeceksin denilen devirdeyiz sanırım.
0: Maalesef.
2: Ama ben babama sonuna kadar güveniyorum ve inanıyorum. En büyük babalar. Kolay gelsin.
0: Can babalar onlar. Yani babalarımız iyi ki varlar ama yok Ankara'nın babası, yok Haluk baba, yok Hatice abla, Mehmet teyze, bilmem. Bu masum görünen isimler var ya, böyle unvanların, böyle unvanların arkasına sığınarak sistemi, halkı sövüşleyen. Yani bunlar tabii iyilik kavramına da en büyük darbeyi vurdular yani. O yüzden bizim babalarımız baba. Çok yaşasınlar onlar.
3: Abi bu foşur foşura falan yardım edenlere şey, bir iban atsam bana da bir yardım olur mu ya? Ben de müşkül durumdayım abi. Ben yardım etmiyorum da yardıma ihtiyacım var benim. Bir de telefonunuza bir kod gelecek, onu söylerseniz bir şey, bir işlem var, onu halledeceğim.
0: Birsel yazmış, İrfan kardeşim niye huyum kurusun? Ben seviyorum, inatçı, hiçbir iyilik ve kötülüğü unutmam. Canım kendim, huyum kurumasını diyor.

Abi otobüste milletin konuşmalarına kulak kabartıyorum. Huyum kurusun demiş güzel. Sıkılıyor insan eğer bir kulaklığın falan yoksa. Bu ne diyor, ne olmuş falan. Ne bileyim, yandakinin telefonuna bakıyorsun falan.

Az önce söylemiştim. Şimdi gelelim günün bir diğer dadalanacak mevzusuna efendim. Bunu dadalamayalım da ne yapalım? Yani Allah bunları kahretmesin. Peki bakalım mevzu şu. Demin dediğim ya, ne ucuzladı? Millet ne yemeye başladı? Bollaştı tabii. Palamut efendim. Palamut bollaşmaya başlamış. Bayağı palamut çıkıyor. Memleketi her yerinden. Ankara'dan bile palamut fırlıyor yani. Öyle düşün. Her yerde palamut çıkıyormuş. Tabii bollaşınca fiyat düşüyor. Halk ucuz palamut balık yemeye başladı diye şöyle bir şey olmuş efendim. Fiyatı düşmesin diye balıkçılara avlanma yasağı talep edilmiş. Balıkların yumurtalama ve üreme dönemlerinde avlanma yasağına bile uymayan balıkçılar fiyatı düşmesin diye şimdi yasak talep ediyorlar sevgili dinleyenler. Şu rezilliğe bakar mısınız ya? Kim yapıyor bunu? Efendim halkın ucuz palamut yemesi bir birlik var efendim. Meslek birlikleri falan var ya. Neymiş? İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Derneği. Böyle. Uzun uzun olunca da tabii değil mi? Dernek. Oo, bir şey bu dernek ya falan. Efendim İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Derneği denizlerde yaşanan palamut bolluğu nedeniyle fiyatların düşmesinden şikayet ederek avcılığa geçici olarak ara verilmesinin çağrısında bulunmuş efendim. Bu birlik piyasadaki palamut miktarının artmasının fiyatları düşürdüğünü ve ekonomik kayıplara yol açtığını savunmuş. Herkes kendi cebini düşünüyor, bakar mısınız? Yani vatandaşın uygun fiyata balık yiyebildiği bir dönemde fiyatların yeniden yükselmesi amacıyla avcılığın durdurulması isteniyor efendim. Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Ya dur, iki gün ucuz balık yedi insanlar. No. Ben vallahi de haberimiz bile olmadı balığın ucuzladığı. Niye zoruna gidiyor insanların bu anlamadım ki. Ne yapalım, vatandaşın nefes deliğini de mi tıkayalım yani artık? Ya hiç mi Allah korkusu yok ya? Of, çok acayip şeyler ya. Bu ara bol bol böyle şeyle böyle oh be ne güzel balık yedim diyen var mı arkadaş? Bir gelsin. Lütfen bir gelin şöyle bir. Ya niye millete soyma derdinde herkes, ben anlamadım ki ya. Ciddi ciddi böyle bir şey var. Yani gazeteciler paylaşıyor şu an. Ne var abi, yani ucuz balık hani hemen bu şekilde kendi çıkarlarına çevirmeye ne kadar bayılıyoruz yani. Her tarafta mı bu tipler var? Fırsatçı. Hay Allah'ım yarabbim, palamut da ne güzel olur şimdi Eminönü'nde falan, üf, böyle soğan yanına fenadır ya. Şimdi duysalardı palamutun reklamını yapma derler bana yani. Hani... Ya her yerde, marketlerde falan da sevgili dinleyenler ucuzlamış, kampanyalar başlatmışlar. Balığın yani 30 liraya indi diyor dinleyicilerimiz, bak 30-40 liraya tanesini alıyoruz koca palamutun diyorlar. Yani güzel işte bu, yani niye pahalansın istiyorsunuz? Ha? Umarım yanlış bilgidir. Yani baktığım zaman kimde herkes paylaşmış. Nedim Şener'den tutu. Herkes paylaşmış yani bu haberi, bakıyorum. Evet, çoğu kişi paylaşmış. Yani bilmiyorum, dünyanın hiçbir ülkesinde gıda fiyatlarında böyle bir hani düşüş olduğu zaman dernekler ayağa kalkıp indirmeyin fiyatları. Biz pahalı yedireceğiz vatandaşa diye. Bak ismini veremeyeceğim bir markette 40 TL vatandaş yazıyor. Pazar günü diyor 8 adet palamut aldık 100 TL'de. Bak 8 adet palamut 100 TL'den. Mis gibi yani,
Kapış kapış bitmiş diyor bizim buradaki market. Ne güzel işte abi, Omega çocuklarımız yesin. Yani ya derdiniz ne? Vatandaş ucuz yemeğe alışmasın mı istiyorsunuz? Yani... Yok. Biz kazıklanmaya alıştık yani. O... Ah ya, vallahi billahi. Bak ne diyor. Daha bugün restoranda yarım palamut güveç aldım. 490 lira ödedim. Bu indirimler hiç restoranlara ulaşmıyor gibi falan diyor. Balıkçıda 40-60 lira, masaya gelince 460 oluyor diyor yani bak. Diyor, evet. Bu da önemli. Bu da önemli. Bakın. Niye 40 TL, 8 tanesini 100 TL'ye almış. Niye restorana bu yansımıyor? Çünkü niye? Adamı kurtarmaz. Orada kazıklayacak onu alır. Kazıklayacak orada yani. Vallahi bilmiyorum ama çok sinir bozucu ya, yemin ediyorum. Yani demek ki şimdi şunu anlıyorum sevgiline. Balık bunlar yüzünden pahalı o zaman yani. Bazı dernekler falan izin vermiyorlar balığın ucuzlamasına. Demek bak şimdi ben şey halimle, burada saftirik halimle bunu anlıyorum yani şurada. Bunlar yüzünden demek ki balık ucuzlamıyor. Bir anda bir coştu zaten, 500-400 TL'den aşağı balık yok memlekette. Demek ki bunlar yüzündenmiş yani. Buradan anladık sevgili dinleyenler. Maalesef, maalesef, maalesef. Böyle bir toplum olduk yani, hani bir tip var, böyle aşağılık bir tip, ona dönüştük yani. Hani

Ya ne güzel yazmış İrfan. Herkes halkı çitiliyor. Biri cebini, biri duygularını, biri balığını çitiliyor. Foşur foşur bizi yiyorlar diyorlar. Evet Derya Hanım, düzeni bozmak kimsenin işine gelmiyor. O yüzden balık yiyip beynimiz gelişmesin diye av yasağı getirmişlerdir İrfan Hanım'ı. Balık yiyip beynimiz gelişmesin diye av yasağı getirmişlerdir diyorlar.

0: Umarım tabii bu yanlıştan dönülür. Tabii kamuoyu oluşturmak böyle radyolarda falan da konuşmak önemli. Neyse bu işte bir birlik bu balığa müdahale etmesin. Bu umarım bir özür mesajı yayınlarlar. Bir düzeltme gelir diye tahmin ediyorum. Pekala. Özkan'ım gideyim mi reklama, gitmeyeyim?
1: İfarım, bunlarda Allah korkusu yok. Bunlarda para kaybetme korkusu var. Yani bunlar daha çok paraya taptıkları için ne yaptıkları belli yani. Fikirleri zikirleri para üzerine olduğu için yani kork Allah'tan, korkmayandan diyorlar. Bunlar da korkulur. Vallahi korkulur.
0: Doğru söylüyorsun. Efendim, haber merkezimize gideceğiz. Memlekette palamut bile gündemde şu an sevgili dinleyenler. 0549-204-0104 Uyum kurusun. Konumuz uyum kurusun. Geliyorum birazdan. Uyum kurusun, gelirim.

0: Ekip İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Ankara sağanak yağışlı 20, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya sağanak yağışlı 21, Trabzon bulutlu 25 ve hafif yağmurlu aralıklı güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 13 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 12.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental ile 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Rock.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: İkinci saatimize geldik. Ya yeter, yüreğim şişti artık, yeter ya. Reklam arasında da Anelya'yı oynatıyorum böyle uslu dursun diye. Aşkım benim be. Anelya. Ya ben işi eve bile sokuyorum, görüyorsunuz. Yani 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün huyum kurusun dedik. Bakayım, Erkan Bey diyor ki, İrfancığım beni ilgilendirmeyen konu yok. Kardeşim her şeyi bilmem gerek, benim huyum kurusunu demiş. Meraklı olmak güzel bir şey, meraklı. Yani çünkü bir dünyanın farkında olmak önemli. Kimlerin mesajlarını okumadım hemen bana bir hatırlatsın. Bakmadın, yayınlamadın desin. Nereden başlayayım şöyle?
1: Abi bu Ankara abisi dediğiniz adam.
0: Ya bu Ankara abisi mi abi? Vallahi yüreğim şişti bunlardan. Ya. Yeter ya. Biz yayıncıların işi artık, yani son günlerde ne kadar zor ya. O dert, bu dert. Ondan sonra yani herkes bize dert oluyor, yemin ediyorum. Yani yüreğim şişti ya.
1: Adam. Fakire, fukaraya.
0: Tamam, boş ver abi. Gördük kime yardım ettiğini yani. Şimdi içeride. Buyursunlar.
2: Selam İrfan. İyi ki gördün, iyi ki varsın.
0: Sağ ol canım benim, sağ ol.
2: İrfan, Trump Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ismini değiştirecekmiş.
0: Ne yapacakmış?
2: İkisinden birine kendi ismini verecekmiş. Trump Okyanusu diye.
0: Trump Okyanusu.
2: Ya bu adamı ben hırr diyorum abi.
0: Hırr diyeceğiz ama artık. Konuyu şu dakika itibariyle hır da yapabiliriz sevgili dinleyenler. Evet, onu gördüm. Trump bir okyanusun adını kendi adıyla değiştirecekmiş falan. Yapsa kullanıyor işte. Huyum kurumasını çok sevdim. Huyum kurumasını çok sevdim diyor bu halimi. Canım kendimle. Bunu yayınladı mı Derya?
3: İrfan Usta, bu huyum şur dediğin şey böyle olmalı.
0: Derya de ki bunu yayınlamadın de, yayınlayayım. Huyum kurusun. Her hıyarın, her hıyarım diyene elimde tuzla koşuyorum diyor yani. Ve eklemiş hırr diye, hırr. Ne oldu, paketi aldın mı da? Ben iki tane paket aldım bu arada. İki paket geldi. Biri o çiçek firmasından çikolatalı bir böyle bir çiçek geldi. Bir tane daha paketi açamadım. Yayından sonra açacağım. Sevgili dinleyenler, cuma günü doğum günü dolayısıyla... evet, iki tane hediye geldi. Hangisi sizin söyleyin. Senin fıstıkların geldi galiba Samet'cim. Görmedim.
4: Ama abi, dinle, vicdan sömürüsü yaparak ticareti dökmekten kaynaklanıyor bu.
0: Evet kardeşim.
4: Tümüyle ticari kafasını başka yere çalıştıranların yaptığı hataların ceremesinde bütün insanlar çekiyor abi.
0: Doğru söylüyorsun vallahi kardeşim. İrfan, yemin ediyorum ekmek kuyruğu gibi balık kuyruğu vardı Antalya Lara'da. İnşallah Hollanda'daki marketi de bu yüzden hacklemişlerdir. Çünkü zenginler doymuyor diyor.

Ve bir abim de İrfan öğlen hanım almış balık, fotoğrafını göndermiş. Balık bana böyle dilini çıkarmış bakıyor, yemin ediyorum. Kelebekli bayan, çok teşekkürler, hediyeniz geldi efendim, sağ olun.

İrfan bu arada baba sen emekli olduktan sonra da devam edersin inşallah. Seviliyorsun, iyi ki varsın demiş. Valla ben emekli olursam da şey yapacağım. Kızımı koyacağım buraya. Bak telefon kapandı, yanlışlık kapadı anneyle telefonu. Tekrar da arıyor. Telefon kapanınca ağlıyor tabii çocuk. Uzağa koyar mısın? Ne olur uzağa koy yavrum.

0: Şoför, şoför.
1: Kim diyorduk? Kibariye'nin annesi mi diyordu onu?
2: İlk Hanım, günün konusu huyum kurusundu değil mi?
1: Evet canım.
2: Yani dün gece 1.42 civarlarında tanıştığım ve benliğime yüklenen bu huyumu asla kurusun diyerek linçlemek istemiyorum ben. Hı. İznin olursa bu huyum benimle birlikte ölene kadar devam etsin. Zamanında sabır diye kişiliğime yatırdığım bütün fonlarımın filizlerini dün gece 1.40-1.42 civarlarında ben aldım. Hayatımdan tamı tamına 6 kişiyi çatara çutara pat pot diyerek sildim. Gözlerimin içine baka baka temizledim attım. Ya mis gibi bir şeymiş bu ya. Foşur foşur dediğin şey böyle olmalı. Diğer türlü öyle bilmediğimiz fonlarla, bilmediğimiz foşur foşurlarla falan olacak iş değil o. Foşur foşur tam olarak benim yaptığım şey sadece. Saygılarımla.
1: Hanım lanet olası sömürücü düzen diyerek inadına gülümsüyorum hayata, huyum kurusunu demiş. Ne yapalım, ne yapacağız yani? İrfan'ım beni görür müsün diyor, görüyor musun?
3: İstediğim şeyi er ya da geç alırım, huyum kurusun. Bir de senden bir şey istemiştim.
1: Ne
3: onu da alabilirsem sevinirim.
1: Neydi o? Bak Özgür abinin mesajını açmamışız, kızıyor ya.
4: Ya İrfan'ım bu ne doğum günüymüş ya. Doğduysan Ekim'e kadar, doğmadıysan Kasım'a kadar. İrfan'ım huyum kurusun. Maşallah dediğim 5 dakika yaşamıyor abi.
1: Aman abi sen bize maşallah falan deme yani. Lütfen. Sen bir kötü kötü mesajlar at bize. Kurban olayım.
4: İrfan ne dersin kardeş? Senle de biz bir dernek kuralım mı? Radyo D'nin abisi diye. Paraları sömürürüz nasıl olsa abi.
1: Tabii abi. Tabii abi. Çavdarı da koyacaksın değil mi? Çavdar'da zaten üçkağıtçı tipi var yani. Tamam. Ayakta iki dakikada ikna eder. Vallahi öyle. Yani Çavdar'ın iletişime geçemeyeceği, ondan sonra kafalayamayacağı ben adam tanımıyorum. Yemin ediyorum. Yani kim gelse iki dakikada bir konuk gelecek mesela hemen. Gidiyor ayaküstü onu kafalıyor, adamın işi varsa falan bir bakıyoruz getirmiş gidiyor hemen. Neleri var neleri var onun bir görseniz. Bodrum selam olsun, Bodrum'da hortum çıkmış ya, nasıl bir... Evet bakayım, Mira Fatma Official gördü mü hortumu? İnanılmaz, evet Bodrum açıklarında devasa bir hortum çıktı. Allah korusun ya Rabbim. Karaya maraya ulaşmasın, kurban olayım. Ayhan abi hoş geldin.
5: İrfan kardeşim hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar.
5: İstanbul'dan ne yapmak lazımmış? Aleyna'yı alıp stüdyoya getirmek lazımmış. Değil mi? Hı-hı. Artık radyoculuğa adım atsın.
1: Bak kurban olayım, hanıma sesliyor. Kimse Anelya diyemiyor. Herkes Aleyna diyor kurban. Anelya. Ev ödevi veriyorum. Herkes bir sayfa Anelya yazıyor bugün. Arkadaşlar...
5: Pamut avlanma yasak getiren o denizciler, atçılar, ağacılar, denizciler birliği çok uzun oldu. İrfan'ım ona yuh çekelim mi?
1: Çekelim beraber? Hemen vallahi. Yuh Allah sizi kahretmesin be.

Evet, yani 2023 yılında bayağı popüler olan var böyle tipler, hatırlıyor musunuz Instagram'da? Tanıdıklardan para alıp tokatlayıp kaçtılar gittiler. Bak onlardan başlamış, 100 milyon TL'yi aşan Ponzi sistemi, var böyle tipler Instagram hesabı. Kıvanç Talu ve Beril Talu'ydu. Yakınlarını, yani konu komşuyu, akrabalarını dolandırıp gittiler. Bitmiyor böyle tipler, bitmiyor. Var böyle tipler gerçekten. Canım benim, iyi hatırlattın.

kurusun diyor. Zerre yanlışı olan birini saniye tutamıyorum hayatımda. Güzel, ne güzel işte. Zaten birkaç dakika tutsan yapacağını yapacak yani. O yüzden saniye tutmaman güzel.

0: Huyun kurusun, çok özlüyorum be İrfan demiş bir dinleyicimiz. Hemen şuraya bakalım neymiş bu.
1: Vay anasını, kime güveneceğiz?
0: Kime boşur güveneceğiz? Boşur boşuru
1: ben bir zaman takip ettim.
0: He.
1: Sonra temizliği ediyor. Kapı falan açmıştı. Şehir şehir.
0: Ya bütün mesajlarınız foşur foşurmuş ya. Yemin ediyorum ya. Vallahi. Nasıl çıkacağız buradan?
1: Bir geziyordu. Aha, ben de böyle şimdi evimi temizliyorum da.
0: He.
1: Yani ne yapacağız biz? Camileri yapardı, temizlerdi o çeşmelerini, namazını kılardı.
0: Bak, bak işte.
1: Vallahi pes anasını avradım. Sen bir şey diyeyim mi dadacağızım?
0: Hanım, hanımefendi de foşur foşur temizliyor harbiden yan. Yanlar, sesi geliyor.
1: Bizler hani kafamız açık ama gönlümüz geniş. Bizleri fettan zannederler ama iş öyle değil işte. Vay anasını. Vay.
0: Kız foşurdatma, bir dur foşurdatma Allah'ım. Bunu duyurmanızı istiyorum diyor. Neymiş? Instagram'dan atar mısınız? İrfan Boşuk Aslan'ın adresinden.
2: Saçmalama, dünyanın en güzel şeyi.
0: Ne o?
2: Yani yeni yaşındaki potansiyellerin, olabilecek ihtimaller, kariyer durumun. Bence dünyanın en güzel şeyi.
0: Vallahi yaş alıyorum. Yaş aldığımın da farkında değilim. Ben yaş aldığımı hissetmiyorum. Yemin ediyorum. Bazılarımızda oluyor mu öyle ya? Samimi söylüyorum yani. Hani aa, doğum günüm gelmiş. O kadar yani hani. Hissetmiyorum. Yani hayatın güzellikleri. Mesela Anelya'nın dünyaya gelmesi falan. Sadece beni bu hayata karşı duygulandırıyor. Ve daha çok sorumluluk sahibi olduğumu hissettiriyor. Düşündürüyor yani onun. Aa, ben işte yaş aldım. Ha. Umarım inşallah böyle devam eder. Nazar etmeyin olur. Yani. Bakayım. İnanmayın, İrfan da bizi kandırıyor. Ne yapmışım Alaaddin Bey? Alaaddin Bey, yayına bağlar mısınız? Dernek çatısı altında sizi dolandırıyor. Reklam var. Reklamlardan sonra 0549-204-0104'e devam edeceğiz. Konumuz huyum kurusun. Ne var mesela Boğaz'daki yalılarda oturanların bir derdi var acaba. Bir de ona bakalım mı sevgili dinleyen. Geçen yalıda oturmak çok sıkıntılı. Sürekli arıza çıkartıyor. Bir şeyler bozuluyor diyordu birisi, hatırlıyorsunuz. Gitti gemi çarptı yalısına. Şimdi başka bir sıkıntı var efendim. Bakacağız. Kiminin pırlantası küçük. Kiminin ekmeği bayat efendim. Bakacağız.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzinli mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
4: Aygün Aydın'la günaydın.
5: Günaydın diyorsunuz.
6: Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda.
5: Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen.
6: Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz.
5: Sen hangi düşmanımsın?
4: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
7: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Haberleri yarın başlıyor.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
2: Bellona, Bellona.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
7: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
8: Bambim var benim.
9: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
10: Reklam.
11: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
12: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
13: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
14: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
13: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
15: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Pan Aslan Han'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı yarın hallederimciler için gelsin.
0: Radyo D.

0: Stefan Aslanhan.
1: Geldik geldik. Şu acayip trafikte her yer ışıl ışıl olmuş maşallah. Hiç boş yer bırakmamışız, doldurmuşuz her yeri. Yine doldurmuşuz. Şile'ye doğru biraz boş yollar var. Oraya da vatandaşlarımız doldurursa sevgili dinleyenler. Boş yer bırakmayalım, safları dolduralım, kurban olayım. Doldur trafiği, doldur trafiği ya. Ben bu trafikte düşünün 40'lar eline nasıl gideceğim ya. Bir kere de 40'lar eli İstanbul'a gelsin ya. Ne olur ben 10 yıldır her salı gidiyorum. Bir kere de siz gelin buraya doğru ya. Vallahi.

0: 0549-204-104. Az önce dedim ya, kiminin pırlantası küçük, kiminin ekmeği bayat. Boğaz'daki yalız sahipleri, ki aralarında Sezen Aksu'dan tutun Sabancı ailesine kadar herkesin orada yalıları var sevgili dinleyenler. Ama şikayet şuymuş, orada tur tekneleri var biliyorsunuz. Anonslar yapılıyormuş orada. İşte bakın, bu Sezen Aksu'nun evi, bu İşte bu Sabancı'nın yalısı burada falan diye. Ya böyle bir rezillik mi? Beşiktaş, Karaköy ve Unkapanı'ndan hareket eden tur teknelerinde rehberler mikrofonla yalı sahiplerini tanıtıyorlarmış efendim. Turlarda bağırıyorlarmış, burası bilmem hangi ailenin yalısı, işte ileride Sezen Aksu var falan. Sezen dışarı çık falan anonsları yapıyorlarmış efendim. Sezen Aksu içeride yatıyor. Çıkmazsa ayıp, bir çıkmadı dışarı be. Nasıl bir sanatçı bu be? Efendim, iddiaya göre yeni düzenlemeyle yüksek sesli müzik yayınına ve yalı sahiplerinin isimlerinin anons edilmesine yasak getirileceği söyleniyor. Yalın mı var, derdin mi var sevgili dinleyenler? Ama çok acayip, içeride donla oturuyorsun, biri seni anons ediyor orada. Yani megafonla, bütün bir de Boğaz'a anons ediyor, herkes duyuyor yani. Tanıdığın tanımadığın herkes orada senin evin olduğunu öğreniyor yani. Hani bir, mesela bilmeyen yok artık Sezen Aksu'nun evini. Bir de Sezen Aksu kırmızıya boyamış yalısını orada. Tam. Ben de bilmeyenlere de öğretmiş oldum iyice. Ya, abi sokağından geçiyor birisi, kornayla basıyor, rahatsız oluyorsun. Yani orada teknede adam megafonla seni bağırıyor. Evet, sadece yalılardaki değil, birçok kişi oradan tekne turlarındaki bu şeyden, sesten şikayetçiymiş efendim. Haklılar yani. Ne yapıyorlar acaba, hani o tekneler yanaşıyor. Hani Sezen Aksu çıkmayınca cama taş mı atıyorlar acaba çıksın falan diye. Fıstık fındık mı atıyorlar, ne yapıyorlar orada? Efendim, böyle bir durum sevgili dinleyenler. Şimdi yavaştan yola çıkacağız. Ama burada bazı mesajlar var. Diyor ki, abi diyor, kamera kaydı açık, seni dinliyoruz, seni bekliyoruz. Patronumla arabadayız. Yiğit, ne o? Yiğit Koca Akın. Patronu Çağatay Samanlı'ya selam söyler misin? Abi bir prim versin diyor şu çocuğa, der misin? Diyor. Hemen arayayım ben, dur. Dur bakayım, senin primini kurtarayım ben canlı yayında. Bakayım açacak mı? Evet. Kardeşimizi arıyoruz canlı yayında. O patronunu verir misin bana bir ağacı?
1: Efendim abi?
0: Senin adın Çağatay mıydı?
1: Benim adım Yiğit abi.
0: Ha, Yiğit. Yiğit Koca Akın, patronun adı mı Çağatay'dı?
1: Evet.
0: Şu an yanında mı hala patron?
1: Arabada gidiyor abi kendisi. Sonuna kadar aç, dinle dedim, tamam dedi.
0: Ha, arabada şu an kendisi.
1: Evet.
0: Niye prim vermiyor bu sana?
1: Abi vermiyor ya. Vallahi çok istiyorum ama vermiyor.
0: Ha, gerekçesi neymiş yani? İşte Ocak ayında zam yapacağım falan mı diyor zaten? Ne diyor? Niye abi, vermiyor?
1: İş yok diyor. Gözüme batıyorsun diyor.
0: Sen onu gözüne mi batıyormuşsun?
1: Öyleymişim abi vallahi.
0: Ne iş yapıyorsunuz siz orada?
1: Biz sarrafız abi, Denizli'de.
0: Denizli'de sarrafsınız.
1: Evet.
0: Oo, o zaman para var patronda yani. Hani
1: para var da abi, iş yok.
0: Niye bu ara iş yok peki?
1: Vallahi abi piyasada para dönmüyor. Hı-hı. O yüzden ortalık sakin.
0: Yani o zaman seni çalıştırmasın boşuna, ne tutuyor seni orada?
1: Ha? Yeni işler kovalıyoruz abi. Dönerci Çağatay diyebilirsin.
0: Dönerci Çağatay. Ya şimdi bu altın, gümüş, bayağı bir milletin düğünleri var, şeyi var falan. Nasıl sarrafta para dönmüyor?
1: Dönmüyor abi. Kimsede para kalmadı. Düğünler yapılmıyor. Alyanslar satılıyor.
0: Allah Allah. Yani işte gram altındı bilmem ne. Altın da durdu bir yerde değil mi?
1: Yiğit. Evet, durdu.
0: Önceden durdu. Bir yükseliyordu. Millet altına yatırıyordu falan filan.
1: Evet, işte faiz tatlı geliyor millete.
0: Faiz tatlı geliyor. Peki ben patrona sesleniyorum. Bu çocuğu yanında tutma, işten çıkar bunu. Bak bu boşu. Bu boşu boşuna sana yük oluyor bak, söyleyeyim. Sayın Sarraf Çağatay. Bunun sigortası, migortası, yemesi, içmesi, bu büyük masraf yani. Bunu ne? Buna sakın prim mirim vereyim deme adam yani. Sakın. Çağatay'cığım gel. Kendin istifa et canlı yayında. Adama da yük olmayalım yani. Hani hatta gerekirse dinleyiciler arasında sevgili patrona, Sarraf'a yardım parası toplayalım yani. Çağatay'a. Ha, olabilir mi?
1: Olur abi, hayır demeyiz.
0: Ya sen ne tatlı adamsın, hayır demeyiz diyor ya. Hayatında biri var mı Yiğit?
1: Var abi.
0: Hmm. E taksana o Çağatay'ın dükkandan birkaç tane kolye, molye, yüzük, müzük kıza.
1: Borcum var. Borcum bitsin.
0: Borcum var demiyorum yani. Tak de ki abi evleniyoruz işte falan de yani. Sen de uyanık ol oğlum ya. Yani.
1: Hayır, benim dükkana borcum var.
0: Dükkana borcum var. Daha önceki taktıklarından mı?
1: Evet.
0: Kime de? Hayır, sen her sevgiline bir şey mi taktın dükkandan yani?
1: Yani abi her olmasa da birçoğuna evet.
0: Eyvah! Yiğit, çok memnun oldum kardeşim.
1: Abi teşekkür ederim, iyi akşamlar.
0: Sağlıcakla kal, bay bay, görüşmek üzere. Hangi şehirdeydiniz Yiğit?
1: Denizli.
0: Trafik var mı şu an Denizli'de?
1: Trafik çok, böyle değil.
0: Denizli'deki trafikteki olan vatandaşlarımıza sevgiler olsun. Sağlıcakla Yiğit'ciğim, bay bay.
1: Abi kolay gelsin.

0: Ya bir tane evine varan vatandaş yok mu ya? Ya. Huyum kurusun İrfan diyor Bedi Hanım. İrfan aşık olduğumu salak oluyorum. Beyin fonksiyonlarımı dondurucuya koyuyorum o zaman diyor. Sarı odalar, kırmızı yaylalar, şey pardon, sarı odalar, kırmızı yalılar demiş Sezen Aksu'nun. Bak Caner abi diyor ki İrfan memlekette kırmızı et pahalı, doğru düzgün beslenmek zor olmuş. Allah razı olsun, denizden bereket yağmış. Balık pazarında ve marketlerde palamut 40-50-70 liraya düşmüş. Gariban balık yiyecek, onu bile çok görürler. Fiyat düşmesin, daha çok kazanalım diye tutulan balığı durdurmak, avı yasaklamak nedir? Gariban bir öğün ucuz balık yiyecekti, ona bile göz diktiniz. Gerçekten yazıklar olsun, şu halimize üzülmekten başka bir şey yapamıyoruz demiş. İrfan'la birlikte bu balıkçıları kınıyorum, yuhluyorum diyor. Canım benim. Hadi makineyi kapatalım, fişini çekelim mi? Ha Özgür abi.
1: İrfan hoş geldin.
0: Canım.
1: Televizyonu, radyoyu bırak. Bizim mahalleye afiş asmışlar İrfan'ın doğum günü diye.
0: Efendim hatırlatıyorum makine size. Cuma günü doğum günüm. Ayşenaz selam olsun. Mersin sevgiler. Ya bir abi vardı, onu bağlayacaktın. İrfan bizi kandırıyor diyen abi. Nerede o? Alaaddin Bey. Ha Alaaddin Bey. Hemen alalım şu Alaaddin'i. Alaaddin'in sihirli lambasını. Bir Alaaddin'in sihirli lambasını bir görelim. Şunu. Çok kısa çok. Müjgan. Kız Müjgan neredesin bakayım? Akşam kırklarını sahneye gidiyorum sevgili dinleyenler. Alaaddin Bey attınız ortaya bir şey, açmıyorsunuz. Alaaddin'in sihirli lambası neredesin? Tamam adam işinde gücündedir yani, herkes şey gibi de Yasin gibi değil ki yani, patronun yanında telefon şey yap bırak. Bu arada mesaj atmış patronu, Yasin'i kovuyorum diye. Sarraf Çağatay helal olsun.
2: Seni çok severim. Cuma günü doğum günüm varmış.
0: Evet.
2: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar. Canım benim. Sağ ol, teşekkürler.
2: Biz eve geldik.
0: Neye geldin? Eve, ha eve gelmişler, tamam. Güzel. Evden mi dinliyorsunuz canım benim? Oh ne bir varmış bak var. Bu koca trafikte bir kişi mi ya? Bak ya. Alaaddin bir arıyor, dur bakalım açalım. Aç hemen hızlı. Alo. Alo. Alaaddin Bey duyuyor musunuz efendim? Dur onu kapat bir dakika, biz arayacağız. Alaaddin abi ben arayacağım seni, bekle.

0: Alaaddin Bey, alo. Merhabalar. Alo.
1: Buyurun.
0: Alaaddin dedik, hanımefendi çıktı ya bu. Efendim şu an canlı yayındasınız Radyo D'de.
1: Ay çok pardon, pardon.
0: Ne oldu kız?
1: Ay. Eşimin telefonunu başkası arıyor sandım.
0: E tamam, başkası zaten.
1: Kızdım ben de kim arıyor diye.
0: Şey, burada Şule Hanım görüşmek istiyor Alaaddin Bey'le de, bağlayacağım şimdi. Vereyim mi Şule Hanım'ın vallahi telefonu?
1: Verin bakalım.
0: Ama Şule Hanım şimdi sizin açtığınızı duyunca kadın almıyor telefonu.
1: Ya ben ama şimdi şaşırdım, eşimin telefonunda kayıtlı bu radyo kim arıyor deyince tabii ki ben de şaşkınım yani.
0: Ben de bilmiyorum Şule Hanım'la ne yapıyorlar, anlamadım ki ben de burada. Alaaddin Bey ne işle meşgul?
1: Alaaddin Bey marangoz.
0: Marangoz kendisi.
1: Evet.
0: Acaba bir... Ha Şule'cim biz şey siparişi mi verdin? Raf yaptırıyormuş raf Alaaddin'e, raf.
1: Verir misiniz bir Şule Hanım'ı? Tamam.
0: Vereceğim şimdi. Şey, raflardan biri eksik gelmiş. Alaaddin Bey gelip ne zaman takacak onu diyor.
1: Tamam, ben göndereceğim ben sizi.
0: Nasıl, sen mi yapıp göndereceksin ablacığım?
1: Şule Hanım'la görüşebilir miyim?
0: Şule Hanım şimdi şey, sizi duyunca şey yaptı bir an, kendini geriye çekti.
1: Yok ya. Yok tamam, ben sakinleştim, tamam.
0: Sakinleştiniz mi?
1: Evet.
0: Vereyim mi? Bak dövmezsin değil mi Şule'yi bu?
1: Yok yok, dövmem ya.
0: Niye kız Şule'ye bir raf yapmış olsa Alaaddin Bey ne olacak?
1: Ya yapabilir, rafta bir şey yok, sıkıntı yok.
0: Ne var canım?
1: Sen kesildin şu an.
0: Tabii canım.
1: Telefonu çalıyordu, ben açtım telefonun eşimin.
0: Arkadan da birisi diyor, ne olacak canım, yapsın diyor babam diyor herhalde.
1: Kızım o da, kızım.
0: Kızım mı? Ne diyor kızın orada?
1: Yapsın diyor babam diyor.
0: Evet, yapsın bir raf, ne var adam sanki raf yapmıyor yani, senin haberin yok ya adam yani. Ne var bir raftan, ne olacak? Ne diyor?
2: Rezil oldum Allah.
1: Yo, niye rezil olayım canım, Allah Allah. Normaldir değil mi eşini merak etmesi yani kim diye.
0: Tabii canım, Allah Allah. Peki ben şey yapayım o zaman, Şule Hanım'a söyleyeyim de müsait olduğunda arasın, olur mu?
1: Yok şimdi
0: yok,
1: verin bana
0: siz. Sürem bitti, o yüzden şey yapamıyorum, Şule'yi veremiyorum.
1: Ay tamam.
0: Adınız neydi?
1: Benim Hülya.
0: Hülya Hanım, tamam, Şule'ye söyleyeceğim, özellikle arayacaksın. Tamam mı? Bir şey diyor musunuz Şule Hanım'a?
1: Tamam.
0: Başka?
1: Yok, selam söyleyin.
0: Selam, iyi tamam. Onun da selamı var size.
1: İstek parça isteyebiliyor muyuz?
0: İstek parça... Şule Hanım'dan mı istek parça istiyorsunuz? Ya öpüyorum sizi, sürem kalmadı. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Görüşmek
1: üzere.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar olsun. Ya sonra Fatih abi diyor ki susmuyorsun diyor ya. Tatlı geliyor, bitiremiyoruz hemen. Çekiyorum fişi, tamam. Kapatıyorum programı arkadaşlar.
3: Eve geldik ama seni izlemek için arabadan inemiyoruz.
0: İndir tamam, indir çoluğu çocuğu, indir arabadan artık, yeter. Efendim yarın saat 17'de görüşmek üzere, iyi akşamlar olsun. Instagram'dan takipleşiyor muyuz? İrfan Boşluk Aslanhan. Bakayım şöyle kimler gelecek. Şu an beni takip edenleri takip alıyorum ya. Hadi. Kampanya yaptım. Foşur foşur bir kampanya yaptım şu an. Sevgili dinleyenler. Foşur foşur bir kampanya yaptım. Takip edenleri Instagram'dan takip ediyorum.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Piyasaların 13 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 12.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Mizahi Çarşı Pazar günleri yarın başlıyor.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
2: Bellona, Bellona.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
2: Bellona, Bellona.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

yok bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok bize değerdi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hasan Aslanhan.
1: Ooo radyo bugün İboşova döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
0: İrfan'ım cana.
1: Elif'i tencereye attık. Biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem değdirmeye hazır mıyız? Hoş geldiniz.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

0: aşk fazla sana. Bu aşk fazla sana.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi

0: radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Sahne. Ben sevenim, cebredenim, aşkına kul.

cebredenin. Aşkına kul köle bir de delisiyim. Aşkları kalbine yazmak da istersen, sana 3G tavsiye ederim. Sana 3G tavsiye ederim. Sana 3G tavsiye ederim. Birincisi, gözünü aç.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
1: Bununla beraber söyleyeceğimizi düşünüyorum.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Radyo D.
2: Bu akşam yine en ön sıradasın.
3: Sahne.
2: Radyonun sesini aç.
1: Radyo.

0: Çok çok çok çok çok teşekkür ederiz.
1: Radyo D.
2: Türkiye'de ilk kez.
1: Sahne.
2: Akustikler ve konserler

0: sahne.
1: Daha gerçek. Müzik sahnede.
0: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda
2: sahne.
0: Radyoda sahne.
3: Ben hep buradaydım, sen bakmadın. Bakamadım. Davranışların bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedim. Erteledim,

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları. Unuttum bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere

acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimi.